Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar. Hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince

hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna, Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile, tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'i, Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik. Başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey

0: keşke senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
1: Muhammed Mustafa geliyor.
0: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-ül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.
2: Allah Allah Allah Allah.

0: أشهد أن لا إله إلا
1: الله. Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız FM. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız FM. Yok bizde. Yok.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman saliha bir kadınla evlendiğinde dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da gayret etsin, Allah'tan korksun buyuruyor. Bu hadisi şerifi defalarca duymuşuzdur. Belki düğünlerde de, düğün konuşmalarında da nasihat olarak dinlemişizdir. Ancak bu hadisi şerife bugün başka bir pencereden bakacağız. Bir Müslümanın evlenmesi dininin yarısına tekabül ediyorsa eğer, Kur'an okumak, namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gitmek vesaire, İslam namına bildiğimiz şeyler de diğer %50'sini oluşturuyor.

uyguladığını kabul etsen bile geleceğin son nokta %50'dir. İyi bir Müslümanlığın, Allah'ın razı olduğu bir mümin olmanın en kestirme yolu %50'yi iyi bir evlilikle garanti ettikten sonra 5-10 vakitte namaz kılsa %51'i toparlayacak demektir. Bunun için kardeşler, evlenmek ev sahibi olmak değildir. Evlenmek Allah'ın rızasında daha garantili olmaktır. İyi bir Müslümanlık, saliha bir kadınla salih bir delikanlının evlenmesiyle başlar. İslam toplumu insan üzerine kurulu bir toplum kardeşler. İnsan da aile ortamından çoğalıyor, evlerde kulluk başlıyor. Bekarlık ortamında veya işlemeyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine göre yürümeyen bir evlilik ortamında Müslümanlığın gelebileceği nokta %50'dir. İster kitap ezberle, istersen Kur'an alimi ol. Geleceğin nokta belli çünkü kapasitesi belli. Efendimiz Aleyhisselam %50, yani dinin yarısını evliliğin etrafında döndürüyor. Şüphesiz İslam'ın 5 şartından birisi olan mesela hacca karşı bir evlenip düğün yapmak haccın rakibi gibi değil arkadaşlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in binlerce ayetine karşı evlenip de yatak odasına girmek o ayetlerden daha değerli değil. Bu hadisi şerifi böyle anlamıyoruz. Ama ne anlıyoruz? Evlenmediğin sürece mikroba karşı korumalı değilsin sen. Hac da yapsan, mükemmel Ramazan-ı Şerif tutup Kadir Gecesi geçirsen, ne yaparsan yap, her an çürümeye mahkumsun. Böylece dinin %50'sini oluşturuyor. Yoksa bizim oturma odalarımız, yatak odalarımız, düğün salonlarımız Kabe'den kıymetli değil herhalde. Böyle bir dış yüzeysel değerlendirmesi yapmıyoruz. Burada kardeşler, genç arkadaşlar, bekar arkadaşlar, yarınki evlilikle nelere ulaşacaklarını, dinleri ve insanlıkları için ne yapabileceklerini anlayacakları sözler çıkmış oluyor. Evlenmiş, baba olmuş, anne olmuş mümin de çocuğunu iyi bir Müslüman olarak yetiştireceği zaman bunun hafız yapmak, İmam Hatip'e göndermekten ibaret olmadığını, hafız da yapsa, İmam Hatip'e de gönderse, Müslüman doktor olarak, Müslüman mühendis olarak da yetiştirse, saliha bir kadın, salih bir erkekle bir yuvaya yerleştirmedikçe çocuğunu bir Müslüman %50'nin ötesine gidemez. Hafızlık cemiyeti yapmak, mezuniyet töreni yapmak filan safsata işler. Yetiştirirsin, kâr eden şeytan olur. Nasıl kâr eder? Çünkü şeytan da bütçe tutarken maliyetine değip değmediğine bakıyor. Bugün Kur'an okumayı bilmeyen birisini aldatıp zinaya düşürdüğüne dair bir rapor getirince asistanları, iyi aferin deyip atıyor bir kenara. Hafız, İmam Hatip mezununu zinaya düşürdüm dediği zaman bir asistanı onu alnından öpüyor. O da masrafına değip değmediğine bakıyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam babaları, anneleri uyarıyor. Dindar, müttaki yetiştirmenin, iyi Müslüman yetiştirmenin %50'si evlilik üzerinden geçiyor. Neden evlilik üzerinden geçiyor? Çünkü ister evli olsun ister bekar olsun, bir erkeğin bir kadına bakması, sesini dinlemesi, elini değdirmesi Allah'ın haramlarından bir haram. Aynı şekilde bir kadının bekar olsun evli olsun erkeğe bakması haramlardan bir haram. Haram işleniyor olduğu sürece kıldığın namazlar

0: haramlar tarafından eritiliyor. Tuttuğun oruçlar haramlarla baş başa gidiyor veya gitmiyor. Bunun için saliha bir kadınla evlenmek, yani evlenmeyi cihat gören, evlenmekle Resulullah'ın dinine ve davasına hizmet ettiğine inanan bir kadınla evlenmek, dinin %50'sine tekabül edecek kadar, Müslümanlığın yarısı sayılacak kadar güçlü bir hizmet yapmış olur. Eğer bir kadın saliha değil, mobilya perestse, dekoristse, birilerinin ne dediğine, Allah'ın ne diyeceğinden daha fazla değer veriyorsa, bu evlilik zaten %50 değil, milyonda bire bile tekabül etmez. Ama evlenip de Meryem adayı doğurmak için yola çıkmış bir Müslüman kadın, bir erkeğin dininin %50'sini garanti ediyor arkadaşlar. %50'sine tekabül ediyor. Bunun için yavrularımızı evlendirirken yaptığımız işin ne demek olduğunu anlıyor olmamız lazım kardeşler. Genç kardeşler evlenme macerasını başlattıklarında, bu yola girdiklerinde 3 günlük değil ebedi zevklerini tatmin edecekleri yolları aramaları lazım. Kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evliliğe %50 değer biçtiyse, bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz? Şeytanın da bütün emeklerinin en az %50'si bunun üzerinedir. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz aleyhisselam neyi yapmak istiyorsa onu yaptırmamak için uğraşıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne yapılmasını istiyorsa şeytan da onu yapmak için uğraşır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamla şeytan iki zıt kutupturlar. Birinin yapmak istediği öbürünün yaptırmamak istediği şeydir. Tersi de öyle. Bu nedenle Efendimiz aleyhisselamın projesinde, onun gayretlerinde gençlerin evlenmeleri, hatta ve hatta evlenmiş boşanmışların evlenmeleri mesaisinin %50'si. Şeytanın da bütün emeklerinin %50'si demek ki yuva kurdurmamak, nikahsız bir şekilde şehvetleri tatmin etmek üzerine kuruludur. Ama kardeşler, bir faciayla karşı karşıyayız. Aslında hepimiz biliyoruz ki gerçekten bu dünya şartlarında bir müminin iffetli yaşaması ancak iyi bir aile ortamında olmasıyla mümkündür. Evlenmekten başka, nikahlanmaktan başka iffetli mümin olarak yaşamak mümkün değil. Bunu hepimiz bildiğimiz halde maalesef bizim yaşadığımız toplumumuzda evlenme yaşı gitgide yukarı doğru tırmanıyor. 30 yaşında insanlar, erkek veya bayan, bekar olduğunu söylenmeye utanmıyorlar arkadaşlar. Maazallah Hazreti Ömer'in önüne çıksalar kırbaçlardı onları. Casus, siz bu ümmetten değilsiniz diye Medine'den kovardı herhalde. 35 yaşında bekar insanlarla karşılaşıyoruz. 40 yaşında tıbbi bir özrü olmadığı halde eften püften sebeplerle bekar insanlar var. Bunların psikolojik sorunları bir kenara, ümmeti Muhammed'in çoğalmasına karşı, iyinin kötüye galebe gelmesine karşı gayret etmeme suçları var. Şerri önlemenin tek yolu hayrın büyümesidir. Hayrın, güzelliğin boş bak bıraktığı yerleri şer kesinlikle doldurur. Şeytan ümmetin nesli kısılsın istiyor. Müslümanlar da buna prim veriyorlarsa bu büyük bir suçtur. Bir defa evlenmemek kötülüğe müsait bir zeminde kalmak demek. Evlenip çocuk sahibi olmamak ya da filancaların istediği kadar çocuk sahibi olmak için uğraşmak yine şerre ve kötülüğe prim vermektir. Kardeşler, bir Müslüman vakti geldiğinde kesinlikle evlenmeli ve cihada katılmalıdır. Çünkü bugün Kudüs davamızdan, Irak davamızdan, yeryüzündeki herhangi sıcak savaştan çok daha önemli olan yuva savaşımızdır bizim. Eğer biz yuvalarımızda Allah'ı ve peygamberi rehber edinmiş insanlar yetiştiremezsek, Mekke'nin bile senin elinde olma garantisi yoktur. Mekke ve Medine taş yığınıdır. Onu ya insan koruyacak ya da insanın elinde zayi olacak. Mesele insan yetiştirmek meselesidir. 100 insandan bir tanesi bile Selahaddin olmuyor. 10.000 insandan bile bir tane Selahaddin çıkmıyor. Milyonlarca çocuk doğacak ki bir tanesi Selahaddin olsun. Bir Hasan el-Benna olması için 100 milyon, 500 milyon olmak lazım. 3 tane, 5 tane sürümden götüremiyorsun. Sürüm yapamıyorsun. İnsanın çoğalması lazım. O çoğalan insanın arasında iyi insan, kaliteli insan savaşı yapmak gerekecek. Bunun için bizim Kudüs davamız insan üzerine kuruluysa eğer, insan orada gitsin namaz kılsın diye bir Kudüs davası yapıyorsak biz, insan nerede kardeşim? Bütün ömür standartlarla yaşanacak olsa bile 70 sene. 40 yaşında evlenen birisi ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuğunu yetiştirecek? Ne zaman mücahit yetiştirecek? İnsanların dayanma, sabırlı olma zamanları 20 ile 40 arasında zaten. En dayanabileceği sabırlı yıllarını bekar olarak geçirmiş. Bayanlar zaten 55 yaşından sonra doğum yapamıyorlar. Ne zaman 5 tane 10 tane çocuk doğuracak da Selahaddin olacak bir tanesi? Arkadaşlar, evliliğin geciktirilmesi ciddi bir Siyonist projesidir demiyorum. Bu Siyonizmin yatak odalarımıza kadar girdiğini gösterir o zaman. Ama Siyonist mantığıyla veya şeytanın planlarına uyarak evlilik bilinçli veya bilinçsiz şekilde geciktirilmektedir. Bu bir suçtur. Namaz vaktinin geciktirilmesi kadar bir suçtur. Ne zaman çocuklarımız evlenecek? Kendimize göre şartlar koymuşuz. Okuyacak, okulu bitecek. Yüzlerce kız arkadaşının ortasında gözü, kulağı, her şeyi zinaya bulaşmış olacak. İyi ihtimalle konuşuyorum tabii. Berbat olduktan sonra evlendireceğiz. Sınıfında oyanmış, boyanmış yüzlerce kız arkadaşı olmuş birisine nasıl bayan beğendireceksin de evlendireceksin sonra? Niye gençlerin gözü açılmadan, kulağı açılmadan, harama eli değmeden, ayağı haram için adım atmadan evlendirmiyorsun? Ekonomik gerekçeler, tabii iş sahibi olacak. Ha, işi, rızkı patronlar veriyor tabii, değil mi? Yani geç evlenenler doyuyor, erken evlenenler aç ölüyor. Nerede Allah'ın Razzak olduğu? Hani biz yaratılmadan binlerce sene önce rızkımızı yaratan Allah? Ne zamandan beri? Rızık kavgası diye Allah'ın en büyük emirlerinden birisi ertelenebilir mi? Biz ne biçim ümmetiz ki biz rızkımızı yarattığımıza inanmaya başladık? Ne zamandan beri çocuklarımızı biz doyurduk? Hani karıncaları bile aç bırakmayan Allah? Öyle inanmıyor muyduk biz? Biz bir fabrikada amelelik yaparak rızkı yaratan birisi haline mi geldik? Eften püften sebeplerle evlilikleri geciktiriyoruz. Çocuklarımızın gözü kulağı, iyi ihtimallerle konuşuyorum, gözü kulağı haram kolik hale geliyor. Ondan sonra haramla gözü doymuş, kulağı haramla bulanmış birilerinden mücahitler, Selahaddinler, Hasan el-Benna'lar bekliyorsun. Hayır, gençlerimiz şeytanın oltalarına takılmadan, örümcek ağına takılmadan, internet sitelerinden veya şuradan buradan harama gözü değmeden ilk gördüğüyle ölünceye kadar yaşayacak mantıkla çocuklarımızı yuva sahibi yapmamız lazım. Bunun için kardeşler şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Evlenmemiş, kadınlara karışmamış bir erkek adam değildir. Doğurmamış bir kadın da kadın değildir. Erkek kadınların dünyasına karışmalı, evlenmeli, eş olmalı, kadın doğurmalı. O zaman hamlığımız bitmiş olur bizim. Bütün şu hale bakınız ki her şey şehvet üzerine kuruldu. Bakkalda çikolata alırken ufak bir gıda maddesi alırken bile şehvete yönelik resimler var üzerinde. Sokaklar hayvan panayırına döndü. Güneş yüzünü göstermeden teşhir edildi her şey. Gerçi kışlık kıyafetler çok da hoş şeyler değil ama yaz gelir gelmez enteresan bir panayıra döndü bütün şehirler, köyler. Her şey şehveti teşvik üzerine kurulu. Affedersiniz, sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız yatak odasına döndü. Böyle bir ortamda hangi cesaretle çocuklarımızın evliliğini yıllarca erteleyebiliyoruz ki? Çok büyük bir tehlike bu. 17. asırda İstanbul'u bir Fransız seyyah gezmiş. Hatıralarında diyor ki, günlerce İstanbul'da kaldım diyor. Kadınlar çamaşır yıkıyor mu merak ettim bunu diyor. Tek bir kadın çamaşırı görmedim diyor. Balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşır görmemiş, kadın çamaşırı görmemiş. Bu da kadınlar hiç çamaşırını yıkamıyor zannetmiş. Kadınların giydikleri çamaşırı bile balkona asmadıkları bir zamanda, yani şehvetin, fitnenin böyle resmileşmediği bir zamanda 17 yaşında evleniyordu insanlar. Şimdi kadınlar çamaşırsız dolaşır oldu, 30 yaşında evleniyorlar. Yani evliliğin gereği arttı, uygulaması düştü. Bu yanlış. Nefsimize nasıl güveniyoruz? Bir baba 30 yaşında oğlunun bekar olduğu halde, üniversite ortamında, iş ortamında, rezil bir alemde yaşadığı halde iyi olduğuna nasıl inanıyor? Nasıl rahat uyuyor? Böyle bir uyku olmaz ki. Biz uyuşturulmuş olarak uyuyoruz o zaman. Evet, bir insanın evlenmesine engel ciddi şeyler olabilir. Tıbbi bir hastalık olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Allah'tan geldi diye sabredilir. Ama kardeşler, evlilik konusunda bizim ihtiyar hakkımız, seçme hakkımız yok. Allah-u Teala kanun koymuş. Her çocuk buluğ çağına geldiği günden itibaren evlenmeye müsaittir. Buluğ çağı eskiden 15 yaşında filandı. Şimdi çocuklar günde 1 kilo çikolata yiyorlar. O kadar çikolata yiyen çocuk 8 yaşında evlenmek ne demek, boşanmak ne demek anlıyor arkadaşlar. Niye gülüyorsunuz? Gülecek ne var bunda? Arkadaşlar, içinde 100 gram cips yiyor, 75 gramı kızarmış yağ. Çocuklar akşama kadar at gibi koşuyorlar, yorulmuyorlar. Enerji dolu. Yaşadığımız ortamı niye tanımıyoruz ki? Maalesef böyle bir ortamdayız biz. Ama biz gözümüzü kapatarak güneşi inkar edemeyiz. Gözünü kapatırsan sen güneşi görmezsin. Güneş her yeri aydınlatıyor. Vaka budur. Evet, 12 yaşında çocuklarımızı evlendirelim demiyorum. 25 yaşında da evlendirelim demiyorum. 28'de geçtir de demiyorum. Vaktinde evlendirelim diyorum. Vakti ne zaman? Buluğ çağından itibaren her an. Bazı bünyeler 20 yaşında da 30 yaşında da ihtiyaç hissetmeyebilir. Kız için de geçerli, erkek için de geçerli. Bir de burada bir mesele daha var kardeşler. Şimdi biz evlilik ihtiyacından bahsederken bizim halkımız genelde şöyle algılıyor. Şimdi hoca erkek çocukların genç kızlara sulanmasından söz ediyor herhalde. Evet, %50 bundan söz ediyorum. Ama bir genç bir kızın etrafında dolaşması ne kadar bildiğimiz bir gerçekse, bildiğimiz halde gizlediğimiz bir gerçekte kadınlar da aynısıdır. Onlar da şehvet taşıyorlar. Ama pazarlama taktikleri gereği ilgilenmedi görünürler, ayrı bir konu. Bu bir pazarlama usulüdür. Fiyat düşürmezler. Tok satıcı rolü yapabilirler. Allah kadın ve erkek her insana şehvet vermiştir. Birileri bana vermedi mi diyecek şimdi? Hayır, öyle değil. Ama imtihana hazır olmamak, kendimizi muaf kabul etmek, baştan şeytanın tuzağına düşmektir kardeşler. Bunun için biz muhakkak imtihan olacağız. İmtihan için yeryüzünde varız. Bu imtihanımızın en önemli noktalarından, %50'ye tekabül eden noktalarından birisi şehvet imtihanıdır. Bir kadının erkekle imtihan edilmesidir. Bir erkeğin de kadınla imtihan edilmesidir. Hem de öyle enteresan bir imtihan ki bu arkadaşlar. Yani hiç yokken bir kadın bir erkek böyle evlenme söz konusu değilken yokluğundan dolayı imtihan oluyorsun. Hadi törenler mörenler, evleniyorsun, imtihan, renk değiştirip devam ediyor bu sefer. Kurtulmanın tek çaresi ölmektir. Öldün mü huriler imtihansız gelecek inşallah. Onlarda imtihan yok. Bu imtihanın bedeli olarak gelecekleri için. Onun dışında arkadaşlar, ashab-ı kiram bu imtihandan muaf tutulmadılar. Efendimiz aleyhisselama gelip bunaldıklarını, hanımlarını özlediklerini, geri dönmeyi arzu ettiklerini söylediler. Şehadet için gittikleri yerlerde. Ne zamandan beri ashab-ı kiramdan daha takva olduk arkadaşlar. Maşallah, hepimizde erkeklik yok, bir şey yok. Kimse de kadınlık da kalmadı. Yani bu söz biraz doğru. Kimse de ne erkeklik ne kadınlık kaldı, doğru. Ama niye kalmadığı önemli. Takvamızdan, ahlakımızdan dolayı mı kalmadı? Eridik, çürüdük mü yoksa? Kesinlikle Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız. Kaçarak kurtulamayız. İmtihanı ağırlaştırırız. Bilhassa evlenme yaşının geciktirilip uzatılması konusunda toplumumuzda ağır bir hata yolunun izlendiğini vurgulamak için bu sözleri söylüyorum kardeşler. Bir Müslüman çocuğun eğer ahirette hesap vereceğine inanıyorsak, askerlikten, okul bitirmekten dolayı evliliğini nasıl geciktiririz arkadaşlar? Niye Allah'tan korkmuyoruz ya? Hafızlık yapmak için bile evlilik geciktirilmez. Böyle şey olur mu? Harama bakmış bir hafızı ne yapacaksın sen? Sonra evlenmek ilme engel değil ki. Askerliğe engel değil ki. Hiçbir şeye engel değil. Bir yaygın teamül, böyle bir görüş olmuş. Bu çocuğu evlendirdiniz mi? Yo, daha askere gitmedi. Kaç yaşında? 28 yaşında. Diyelim 52 yaşında askere gidecek. Böyle bir gerekçe olmaz ki arkadaşlar. Bu teamül ne zaman oturdu? Gençler muhakkak 20 yaşında askere gidiyorlardı. 22 yaşında geliyorlardı. 22 yaşında da evlilik normaldi zaten. Şimdi 20 yaşında kimse askere gitmiyor ki. Becerip herkes 30 yaşına kadar erteliyor askerliğini. Sonra bu kanunla değil ki. Mesela askerlikte olduğu gibi işte kaçlısın sen, 55'li. 55'liler bu sene evleniyor. Seni 56'lılar evli. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayakkabı mı dağıtıyoruz ayağı 45 numara olanlar gelsin diye? Hayır. Ne zaman karnın acıktıysa oturup yemek yediğin gibi gerektiğinde de evleneceksin. Uygun gelince yastık arayıp uyuduğun gibi vakti gelince de evleneceksin. Nasıl insan uykusu gelince uyumuyor da bir iki saat geciktirince huysuzlaşıyor, başını gözünü kaşımaya başlıyor, sinirleniyor, abuk subuk konuşuyor. Evlilik de böyle. Vakti gelince, evlilik ne zaman, kaç yaşında? Vakti gelince. Ne zaman vakti gelecek? Onu herkes kendisi bilir. İş yok, güç yok. Ne demek? Yani bu zaten yemek yemiyor mu? İmam Ahmet bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh talebelerinden biri gelmiş, üstadım demiş, ben evlendim demiş, zor geçiniyorum, sofrayı tam kuramıyorum demiş. Yavrum git bir daha evlen demiş. O da demiş ki hocam anlatamadım. Ben evlendikten sonra eve ekmek götüremiyorum dedim sana. Yavrum demiş, evlendin, Allah'tan bir sofra istedin, küçük geldi. Bir daha evlenirsen iki sofra gönderir sana, Allah doyarsın demiş. Çünkü evlilik rızık kaynağıdır buyur. Evet, evlenince harcama çoğalır, bereket de çoğalır. Bekar çok kazanır, bereketsiz harcar. Bekarın durduğu yerde rahmet yok arkadaşlar. Evlilik rahmet kaynağıdır, bereket kaynağıdır. Kesinlikle biz ekonomik bir nedenden dolayı evliliği geciktiremeyiz. Zaten ekonomik neden dediğimizde biz arkadaşlar, bir Müslüman oğlunu evlendiriyor güya, akrabalarının gözünü tatmin etmeye çalışıyor. Salonu ona göre tutuyor, Ev eşyasını ona göre tutuyor. Hiç gördünüz mü? Bir gören bana göstersin. Çocukların, yani evlenecek erkekle kızın boyuna göre, ihtiyacına göre yatak odası yapılıyor. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yatak odaları neye göre yapılıyor? İşte filan yengesi evlendi, ondan aşağı kalmayacak şartlara göre. Evlenen Ayşe ile Ahmet ölçüler akrabaya göre. Yani biz evliliğimizi, gençlerin evliliğini, evliliğin ihtiyaçlarına göre kurmuyoruz ki, milletin ne diyeceğine göre kuruyoruz. Ne der insanlar? Ne derse desin, dilleri kurusun. Ne derse desinler. Oturacak kadar iki sandalye, yatıp uyuyacak yatak, selamun aleyküm. Koltuk takımı ne olacak? Kim gelecek size? Kim kime misafirliğe gidiyor da koltuk takımı alıyorsunuz? Misafirlik diye bir şey mi kaldı? Muhabbet diye bir şey mi kaldı? Ne olur minderin üstüne otursalar? Bana geldiyse minderin üstüne otursun. Biz bu reklam konusunu, insanların ne diyeceği konusunu aşırı abarttık arkadaşlar. Yemeye, içmeye, araba tutup gelinini salona götürmeye kadar parası yok, döner ikram ediyor düğünde. Ya arkadaşlar, yağmur yağmadan kovaların dolusu boşu ölçülür mü? Şimdi insanlar düğün yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar düğüne. Ya nereden buldunuz parayı? Borç aldık, takıdan karşılayacağız diyor. Yani takı olacak da düğünde yatırım yapıyor o takıya. Takmayı unuttu adam, ne yapacaksın? Gitti. Böyle şey olur mu? Bir düğün kaça çıkar? Milleti mi evlendiriyorsun, sen mi evleneceksin? Ona göre hesap yapacağız. İnsanların gözü trilyonlarla doymaz ki. Çok büyük bir afet yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlilik bir bela oldu, çıktı karşımıza. İnsanların rızası aranan bir iş olduğu için de Allah yardım etmiyor. Kimse Allah'ın rızası için evlendirmiyor ki. Kardeşler, biz Kudüs'ü mü kurtardık? Ümmeti Muhammed olarak rahat günlerde miyiz? Bir delikanlı evlenecek, iki gün kravat için dolaşıyorlar ya. Hangi renk uyum olur diye, o mağaza senin, bu mağaza benim. Sübhanallah. Düğünde hadi damadın ayakkabısı için bütün İstanbul'u dolaştık can kurban. Damat. Ya damadın yanında dolaşacak sadıcı madıcının ayakkabısı için de iki gün dolaşılıyor. Ya çıkmışken herkesin ayakkabısını alın. Ne olur eski ayakkabıyla düğün olsa. Nasreddin Hoca'nın yekürküm hikayesini biliyorsunuz değil mi? Demek ki genç kızlar, delikanlılar birbirlerine ayakkabılarını veriyorlar. İyi ayakkabıyla geldiyse tamam. Kötü ayakkabıyla gittiyse git geri. Bu bize ait şeyler değildi kardeşler. Biz insanlığımızla insanlığımızı evlendiriyoruz. Halbuki şimdiki nesil arabayla arabayı evlendiriyor. Gelinlikle damat kıyafetini evlendiriyor. Elbiseler evleniyor. Yatak odaları evleniyor. Nasreddin Hoca'nın kürkü yiyor, kürkü. Hayır, benim insanlığımla onun insanlığını birleştiriyoruz, bir insan daha çıkarıyoruz. Bir insan daha çıkarıyoruz. Bu sistemi Allah bunun için kurdu. Şimdi insan olarak bende hiçbir şey yok ki gömleğimi gösteriyorum. Hanımefendi, sende insan olarak ortaya koyacak hiçbir şey yok ki, bir gelinlik ki 2 saat giyeceksin, onun için 2 ay pazarlık yapıyorsun. Bir gelinliğin üzerine medeniyetler kuruldu. Medeniyetler kuruldu bunun üzerinde. Gelinlik giysen ne olur, hasırla gelsen salona ne olur? Sen insan olmadıktan sonra, yani gelinlik prim mi yapıyor? Veya filan kıyafet prim mi yapıyor? Sırf gelinlik üzerine düğünler kuruluyor, düğünler bozuluyor. Hayır kardeşim, biz insanlığımızı bir araya getirip ikinci insan üretecektik. Bütün bunları bir araya geldiğinde 3'e 5'e mal olacak bir düğün, dolayısıyla bir haftada bitecek bir iş aylar sürüyor. Kabarık rakamlar sürüyor. Savaş orduları kurulur gibi büyük törenler, hazırlıklar, masraflar yapılıyor. Böylece Allah'ın helali pahalı olduğu için ucuz haram revaca geldi arkadaşlar. Haram ucuz, helal pahalı. Kaçakçılık bundan yaygın. Ama Allah ne üzerine kurdu bu sistemi? Helal ucuz, haram pahalı olsun. Harama 100 sopa vurulsun. Haramı toplum tecrit etsin. Harama bulaşan mescitlerimize, toplumlarımıza yanaşmasın. Pahalı olsun haram. Haram toplumdan kovulmak kadar ağır bir suç olsun. Şimdi neredeyse evlenmek suç haline geldi. pahalı. Kızıl kıyametler kopuyor. Bir de Müslümanların başındaki büyükleri yaptıkları düğünleri saraylarda, deptebelerde, kongre saraylarında yapınca eften püften 5 kuruş olmayan asgari ücretle geçinenler de öyle düğün yapmaya kalktı. Sanki düğün öyle olur gibi. Biz kardeşler dernek kurmuyoruz. Biz yuva kuruyoruz. Yuva ihlas üzerine kurulur. Allah'ın yardımıyla devam eder. Düğünlerdeki israf, debdebe, harcamalar karşısında Allah niye yardım etsin ki? Senin akrabalarından belki Siirt'te aç geziyor. Senin burada yaptığın düğünde artan etler, ziyafetler 6 ay o çocuğa yeter. Sonra da Allah'tan yardım iste. Düğünden önce tabii 2-3 tane düğün arabasının önünü kesene 5'er lira verdin mi sadaka da verilmiş oldu. Yanlış. Bir başka mesele de kardeşler, denklik meselesidir. Şimdi 30 yaşında, 40 yaşında kızlar evde kalmış oluyorlar. Erkekler evlenmemiş oluyor. Nedenine ne cevap veriyor? Bir dengini bulamadık. Senin dengin kimdi? Kimdi senin dengin? Hangi özelliğine binaen denk aradın? Arkadaşlar, biz imanda dengiz. Elhamdülillah. Uçurum çapta bir fark olmadıkça iman kardeşliği denkliğimiz için yeterlidir. Ama elbette %100 denecek kadar aşırı fark bulunursa bir evlenecek bayanla evlenecek erkek arasında elbette bu farkı, mesela hiç Türkçe bilmiyor, okuma yazma yok, elif cüzü görmemiş, kıraat ilminde, fıkıhta, hadiste icazetler almış derya gibi bir insanla evlenmez herhalde. Çok aşırı uçurum olur. Ama onun dışında denklik denkliktir. İman denkliğimiz var elhamdülillah. Bunu da ileri sürerek, yani dengini bulamadı. Ne demek dengini bulamadı? Çok nazlandın sen. Denkmenk değil o. Bazı gençler ve bazı bayanlar kendilerini böyle uzayda hissediyorlar. Annesi ikide bir canım kızım, canım oğlum, bir tanem diyor. O da herkes öyle diyor zannediyor. Sen ananın bir tanesisin. Milletin bir tanesi değilsin ki. Milyonlarca ananın birer tanesi var zaten. Ananın laflarına ne aldandın sen, kendini bir tane zannettin. Kimse Züleyha değil arkadaşlar. Kimse de Yusuf değil. Hepimiz 3 gün sonra buruşacak vücudun sahibiyiz. Aşırı kendimizi böyle hepten maskara durumuna düşürmemiz büyük bir vebal. Kardeşler, şu veya bu sebeple vakti gelmiş evliliği geciktiremeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin babalara uyarısı var. Buyuruyor ki, bir delikanlının, bir kızın evlenme vakti gelir. Yani çocuk hissettirir bunu, evlenmem gerekiyor artık diye. Babanın da imkanı olduğu halde onu evlendirmezse, o çocuk da harama bulaşırsa babaya yazılır o günah, buyuruyor. Sen umreye gittin, baba burada olmadığı için internetten tanıştı çocuk, işini halletti. Sen umredesin, defterine umre değil zina yazılıyor. Yok öyle kurtulmak arkadaşlar. Peki şimdi şunun cevabını bulalım. Bak Efendimiz ne diyor, imkanı varsa diyor. Benim de 35 milyar yoktu düğün yapmak için. Ona imkan demiyor, ona israf diyor Efendimiz aleyhisselam. İmkan nedir arkadaşlar? Sen ciddi evlenmek mi istiyorsun yavrum? Yani bir kocan olsun, bir karın olsun mu istiyorsun? Tamam. Aa, bu oda senin. Bu yatak da senin. Tamam. İmkan bu arkadaşlar. Bu imkan. Allah, Çırağan Sarayı'nda düğün yapacak beyefendi. Çırağan Sarayı'nı sen kıyamete kadar tutamazsın ki zaten. Seni mi bekleyeceğiz biz? Emekli olacak da 20 sene sonra. Emeklilikten 10 milyar para alacak da düğün yapacak. Çocuğun torunu olacak o günlere kadar. Böyle buna imkan demiyoruz ki. Arkadaşlar, bu konuyu ciddiye alalım. Bu ümmetin duaları niye kabul olmuyor? İçinde zina eden çok olduğu için. Niye yediğimiz içtiğimizde bereket yok? Her şey zinaya açıldığı için. Artık zina normalleşmeye başladı. Çok büyük bir afet, büyük bir çöküntü yaşıyoruz. En daha tehlikelisi, daha uçurumu bu tehlikeyi yok saymamızdır. Bir başka mesele de kardeşler, evlenip bir yolla dul kalan kardeşlerimiz elhamdülillah ulan kurtulduk bu işten diyorlar. Hele boşanmış kadınlar bir daha evlenmemeye 104 kitaba yemin ediyorlar neredeyse. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birisi, hanımı vefat etmiş, Bağdat'ta mezarlığa götürmüşler, gömmüşler. Oğlu Abdullah var, o da onun gibi muhaddis birisi. Buraya gel oğlum demiş. Sen Bağdat'a ergen git, evlenecek bir kadın bul bana. Mezarlıktan Bağdat'a dönüyorlar, karısı ölmüş. O da eğilmiş kulağına demiş ki, baba demiş, milleti güldürme, ne yapıyorsun sen demiş. Mezarlıktan dönüyoruz. Yavrum demiş, Bağdat'a gidip oturacak kadar ömrüm olduğu garanti değil. Allah'a bekar gitmek istemem demiş. %50'si tehlikede olur dininin diye korkuyor. Arkadaşlar artık İmam Ahmet bin Hanbel gibi düşünmek zorundayız. Onlardan iyi mi bu dini biliyoruz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, ashab-ı kiramın ağır toplarından birisi, broşürde göreceksiniz, diyor ki 10 günlük hayatım kaldığını bilsem 10. gün muhakkak öleceğim ve benim evlenme imkanım var, bekar ölmem diyor. Çok mu şehvetine düşkün zannediyorsunuz? Onlar canlarını tasa koyup peygamberin önüne koymuş insanlar arkadaşlar. Mesele şehvet meselesi değil. Allah'ın koyduğu kanunu uygulama meselesidir. Bekarlık kanun dışı kalmaktır. Bekar suçlu adayıdır. Suçlu değilse de suça adaydır. Elbette herkesin bünyesi değişik. Kimi 18 yaşında artık evlenmek zorunda olur. Kimi 21 yaşında olur. Kimi 26 yaşında olur. Kendisi bilir. Bir genç evlenmesi gerektiğini söylediği an dengini bulup evlenecektir. Dengi kimdir? İman dengidir. Kudüs davasını dert edinmiş, müminlerin derdini dert edinmiş bir gencin dengi öyle düşünen bir bayandır. Tutup da sokaktan seviyesiz bir Müslüman veya ne olduğu belli olmayan birisine de elbette o genci teslim etmeyiz. Sadece bir sorun var arkadaşlar. Bulu çağı ile beraber rüşt çağı diye bir gerçek daha var. Nedir o? Bazı deli insanlar, bayan veya erkek olsun, tamam, bulu çağına gelir, ihtilam olur. Yani erkek veya kadın konumuna gelir. Fakat aklı gelmez. Adam askere gidecek, askere gidecek, 2 sene anasına dönmeyecek, bilgisayar alıyor. Niye aldın bu bilgisayarı? Kaç para verdin? $1000. Sen bunu askere götürebilecek misin? Yok. Ne zaman geleceksin? 14 ay sonra. 14 ay sonra bu bilgisayarın modası geçmiş olmuyor mu? Oluyor. Sen 14 ay sonra bunu değiştirmen gerekiyor. Evde dursun diye bilgisayar alır mı? Para harcamayı bilmiyor. Buna kadın da verilmez. Bu reşit değil. Baliğ reşit değil. Aklı yerinde değil. Tamam. Yani baliğ. Ama boğa gibi baliğ. Reşit değil. Onun reşit olmayışının nedeni de babasıdır, anasıdır ama. Bakkala götürürken bile eline para vermemiştir, harcamayı öğretmemiştir. Para harcamayı öğretmek, namaz kılmayı öğretmek gibi babalık görevi. Abdest almayı öğretmek gibi bir şey bu. Her halükarda kardeşler, bu broşürü evimizde ders olarak okuyacağız. İnşallah. Babaysak sorumluluklarımızı hatırlamak için okuyacağız. Delikanlıysak önümüze geçecek olayları izlemek için okuyacağız. Kardeşler, Allah'ın huzuruna en ağır götürülecek suçlardan birisi iffet suçlarıdır. Namus suçlarıdır. İffet ve namus konusunda kimse hacılığına güvenmesin. Hafızlığına güvenmesin. Takvalığına, dedesinin alimliğine filan güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kıldıktan sonra zina eden olmuştur arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Sahabi bile olsan bu konuda garantisi yok kimsenin. Bizim çocuklarımız istisna tabii. Bizimkiler çok garanti. Bizimkiler garanti. Bir tehlikede ne kardeşler? Orta yerde söylemiştim. Biz namus ve iffet konusunu konuşunca hep delikanlılarda göz oluyor. Ulan bu bir şey eder mi acaba diye. Arkadaşlar, bir erkekle bir kadının hiçbir farkı yok. Kız çocuğu evde mahpus emrinin altında durduğu için dolaştırdığı tilkileri yakalayamıyorsun sen. Erkek çocuk gidiyor, arkadaş buluyor, geliyor, onu yakalıyorsun. Yani sen kolu kırılanı görüyorsun, kanserden öleceği göremiyorsun bir türlü. Fark bu kadar. Kanser gizli dolaşıyor. Erkekle kadının farkı yok eşit bir imtihana tabidir burada. Evlilik öncesinde de fark yok, evlilik sonrasında da fark yok. Allah'tan korkalım kardeşler. Allah'tan korkalım. Sabah namazını geciktirmekten korktuğumuz gibi bu konuda da Allah'tan korkalım. Ama çocuklarımızı da bebek yaşta da evlendirelim demiyorum. Yaş yok. Yaş diye bir şey yok. Zaman var. Ne zaman geldi zamanı? O zaman. 10 yaşında da gelebilir. 30 yaşında da gelebilir. 50 yaşında da gelebilir. Bu herkesin bünyesine göre, aldığı gıdaya göre, gördüğü kültüre göre değişiktir. Bilhassa genç kızlarımız çok genç yaşlarda evlilikle ilgili kültürleri gelişiyor arkadaşlar. Çünkü kadınlar çocuklarının yanında evlilik maceralarını daha rahat konuşuyorlar. Ve 5 yaşında çocuk zaten. 5 yaşında. 5 yaşında çocuğa namazı öğretiyorsun, 55 yaşına kadar kılıyor. Niye unutmuyor onu? Demek ki 5 yaşında çocuk duyduğunu unutmaz. 5 yaşında çocuğun yanında, 4 yaşında çocuğun yanında iki kadın sera serpa konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Zaten haram helal yok. Kadınlar konuştu mu? Helal her şey. Erkekler böyle bir şey konuşsa ayıp. Kadınlar helal konuşmalı. Öyle şey olur mu? Kadına erkeğe haram olan herkese haramdır. Kadına da haram, erkeğe de haram. Çocukların yanında konuşuyorlar. Çok genç yaşta kız çocukları evlenmek ne demek? Bekarlık ne demek? Boşanmak ne demek? Kocasına hangi taktikleri uygulayacak? 10 yaşında bunu öğreniyor çocuklar. Ondan sonra evliliği de bekliyorsun. Abisi askerden gelecek. Dayısı işte çalışmaya gitmişti İsviçre'ye, onu bekliyor. Dayısı gelecek de çocuk düğün yapacak. Ya ben acıktım, kurun şu sofrayı diyemiyor diye. Niye geciktiriyoruz bunu? Arkadaşlar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kıldığımız namazlara yazık. Tuttuğumuz oruçlar eriyip gidecek. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hafız yapıyoruz, takva yapıyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Bir zırvanada bozulup gidiyor çocuklarımız. Arkadaşlar hiç kimse babalığına güvenmesin. Çok sert babasın. Çaktın mı duvara yapıştırıyorsun var ya. Genç bir kızın önünde 5 parasın sen, bırak babayı. Sen elinde silahla dolaşsan bir kızın cilveleri önünde delikanlının yapacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Delikanlının vaadi önünde de bir kızın yapacağı hiçbir şey yoktur. Sana saraylar kuracağım, Keloğlan'a rahmet okutacağız filan dedi mi bitti işte, bu kadar. Arkadaşlar ister gülün ister ağlayın, hakikat budur. Allah'tan korkalım. Onun bunun dediğine göre gelin şu düğünleri ihtiyacımıza göre yapalım arkadaşlar ya. Milletin malından mülkünden geçinen milletvekiliysen, bakansan depteberi düğün yap. Helal sana zaten. Zaten her şey sana helal. Ne yaparsan yap. Deli her gün bayram ya. Sana da her şey serbest zaten. Nasıl olsa vergiden düşeceksin. Biz ödeyeceğiz o düğün masrafını. Lakin arkadaşlar herkes ayağına göre yorgan, yorganına göre ayak bulsun ya. Niye biz güzel bir baş göz edecek? Baktın ki millet ne diyecek? Ne diyecekleri çağırma kardeşim. Ne diyecekleri çağırma. Ne demeyecekleri, Allah mübarek etsin, yüzünüz gözünüz mübarek olsun, hayırlı olsun diyecekleri çağır sen de. Böylece ucuza gelsin düğünün. Allah yardımcımız olsun.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebubekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer

O günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağı talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Muazzez müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatleriyle, ittibalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahabe radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine geldiler. Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a halef oldular. Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in taraftarları yok. Onlar içtihat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar, onlara sordular, onlara arz ettiler. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir dediler. Allah ve Resulü'nün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ashabın tamamını arz etti. Sadece alimlere değil, minbere çıktılar, buyurdular ki: "İn ra'aytum fiyye i'vicacen fekavvimuni." Olur ki hatam, olur ki yanlışım olur. Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Sahabe-i kiram efendilerimiz, onlar arasından birisi ayağa kalktı, dedi ki: "Ömer, seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz." Ömer devlet başkanı radıyallahu anh peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor: "Ya Rab, bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var." Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hâzihi ummetukum ümmeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler. Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halid bin Melit büyük bir komutan. Hazreti Ömer'in komutanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harbi okulundan mezun. Belki dünyada hiçbir harbiye Halid bin Velid gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halid o kadar büyük. Bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadise öyle bir noktaya geliyor ki Halid bin Velid'in etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halid kazanıyor, ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halid belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne, Yahudi münafıklar farklı gayelere, kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halid bin Velid'i görevden alıyor. Fakat Halid o kadar büyük ki, işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun aleyhissalatü vesselam, madem ki ümmetin devletinin başındasın, eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid, çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarrufunda görünce, her ne kadar yanlışın olmasa da, fakat dava senin etrafında şahsileşince senin üzerinden bir ayrışma, bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor fark ettiğin zaman çekildin Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz devlet başkanı. Hazreti Muaviye vali. Muaviye'ye radıyallahu anha talimatları var. Hazreti Muaviye de büyük. Bu ümmetin dayısı, Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince, Hazreti Ali Efendimiz'e, devlet başkanına muhalefet edince, nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor. Ardından cemeller, sıfınlar, şehitler, şüheda mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hazreti Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine, Muaviye büyük ama Muaviye'ye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh Efendimiz'e orada ittiva etmekti kardeşlerim.
Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada, şurada, burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da. Bu ümmet yaptığınız her iş için, Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek. Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz, işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek. Ümmeti büyük acılar, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir? Nerede ayağa kayar? Ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidiyor. Bu ümmet Uhud'u Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmedi. Uhud'u bu ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de ne görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Übey ile gelen Yahudiler. Allah Resulü Aleyhisselam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Fakat yolda 300 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da, Enes bin Nadr'ın da, Abdullah bin Cahş'ın da, Mus'ab bin Umeyr'in de şehadetine sebep yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa falan evden filan evden aynı yere getiriyor? İşte sizin ittihadınız burada, burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun, siz önce ümmetin sulhünü, selametini, menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına ümmetin safında duracaksınız. Hatip bin Ebi Belta büyük birisi, Bedir ashabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe hazırlanıyor. Peygamber aleyhisselamın ufkunda bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var. Fakat Hatip bin Ebi Belta bütün bu büyüklüğüne rağmen onun ufkunda şahsi bir takım tasarruflar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih hazırlıklarını gizli yürütüyor. Eğer Mekke'nin haberi olursa kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki fethi mübin olmayacak, belki sahabe, belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehit olacak. Hatip bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor. Kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evini, müessesesini koruyacak, ayakta kalacak. Hazreti Cibril geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'a bildiriyor. Kadın gidiyor diyor, Mekke'ye haber verecek. Hazreti Ali'yi Zübeyr bin Avvam'ı gönderiyor. Hah bahçesinde kadını yakalıyorlar. Alıyorlar mektubu, getiriyorlar Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip bin Ebi Belta'yı da çağırıyor. Buyuruyorlar ki, ma hameleke aleyh. Hatip,
Biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, ashabıma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin Hatip? Neden bunu yaptın dediği zaman Hatip bin Ebi Belta, ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra asla küfre meyletmedim. Fakat Mekke'de müesseselerim var. Mekke'de şunlar bunlar var. Onları koruyabilme adına, onların yanında yer aldığımı gösterebilme adına bu mektubu yazdım deyince Hazreti Ömer Efendimiz ayağa kalkar. Dani adrib unuka hadel münafık der. Bırak beni ya Resulallah. Adrib unuka hadel münafık. Bu münafığın başını vurayım dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fotoğrafa büyük planda bakar. Hatip der bizimle aynı safta durur. Fakat şimdi bir hatası, şimdi bir yanlışı var. Dolayısıyla Bedir ashabıdır. Belki de Allah onun bütün günahlarını affetmiştir. Hatip'e bu şekilde muamelede bulunma diye Hazreti Ömer Efendimiz'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikaz eder. Kardeşlerim, eğer mektup Mekke'ye gitse belki Hatip kazanacak. Belki Hatip'in okulu, belki Hatip'in müesseseleri ayakta kalacak ama Hazreti Muhammed kaybedecek. Allah Resulü kaybedecek, Ebu Bekir kaybedecek, bütün bir sahabe kaybedecek. Hatip ayakta kalacak ama ümmeti Muhammed yıkılacak. Onun için Kur'an-ı Hakim ya eyyuhellezine amenu la tettehizul yehude ve nasara evliya ba'duhum evliya evba'd. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Neden? Çünkü onlar birbirinin dostu. Irak'ta dost olduklarını, Afganistan'ı işgal ederken dost olduklarını, Gazze'yi, Mısır'ı, Suriye'yi bu hale döndürürken ya da dönmesine seyirci kalırken, arka planda yer alırken hep birbirlerinin dostu olduğunu gösterdiler. O halde siz وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Şunun bunun adına, şurada burada yer alan müesseseler adına Müslümanlar kalkarlar, Yahudilerle, şunlarla, bunlarla yan yana kalırsa, yan yana olursa, Müslümana karşı durursa, işte Kur'an-ı Hakim kainatın sahibi. O zaman yeryüzünde büyük bir fitneyi, büyük bir fesadı, ümmetin bir felaketten başka bir helakete sürüklenişini bekleyin. Kardeşlerim, Ömer de büyük, Halit de büyük. Fakat Ömer neden büyük? İsabet ettiğinden dolayı büyük. Biz Halid'i de seviyoruz ama Ömer'i daha çok seviyoruz. Ömer'e ittiba etme mecburiyetimiz var. Hazreti Muaviye'yi seviyoruz ama Ali radıyallahu anh, seni daha çok seviyoruz. Senin yanında duruyoruz. Ömer, senin yanında duruyoruz. Çünkü sen radıyallahu anh hak ve hakikat üzeresin. Çünkü sen ümmetin devletinin başındasın. Eğer sen düşersen Ömer, bütün bir ümmet düşer. Hazreti Ali düşünce nasıl ümmet düştü? Ali düşünce ümmetler düşer. Ümmeti Muhammed düşer kardeşlerim. Türkiye düşünce Gazze düşer, Kahire düşer, Hama düşer, Arakan düşer. Yüz binlerce Suriyeli mülteci kardeşiniz, sabah akşam sizin çorbanızı içen kardeşleriniz düşer.

Kadınım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, anca

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

أليس ذلك أليس ذلك بقادر.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El-insanu kadirun mi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El-insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a, kendi mahalleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kadar

Reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrih buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makaside okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz
ve belki

Etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, salahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda ihrar
Nicvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de, Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar İzzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar, Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var. Ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıya'ya Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehli sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

De bizde, anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok bizde.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

De bizde, anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Beytullah'ın misafirleri ya vardılar ya yoldalar. Bir kısmı da şimdi mikattalar. Zülhüleyfe'deler, Yelemlem'deler. Elbiselerini çıkarıyorlar. Tıpkı ölünce üzerimizden elbiseleri soyacakları gibi. Sonra gusül abdesti alacaklar. Ölünce dünyada kirlenen bedenlerimizi yıkadıkları gibi. Sonra ihramlarını giyecekler. Yıkananlara kefenleri sardıkları gibi. Ardından mescide varacaklar. İki rekat namaz kılacaklar. Ölünce musallaya koyunca arkanızdan dostlarınızın, kardeşlerinizin namaz kıldıkları gibi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Zülhüleyfe'de, Yelemlem'de, Cuhfe'de ihramlarını giyenler sanki Hazreti İsrafil sura üflemiş. Onlar da kabirlerinden kalktılar da Rablerine, kainatın sahibine gidiyorlar. Yeniden oldular, var oldular. Ahiretin değerleriyle varlıklarını inşa ettiler. Dünyada ölüp de dirildiler. İhramla vur havur lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Sanki Ebu Kubeys'in üzerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah'ın kullarını Beytullah'ı ziyarete davet ediyor. Kimi Buhara'dan, kimi Cava adalarından, kimi Mağrib'ten, kimi Anadolu'dan yollara düşmüşler. Lisanları, dilleri, renkleri farklı farklı. Hepsi lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk diyerek Beytullah'a, Allah'ın beytine gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'ya yaklaşacaklar. Ayaklarını çıkaracaklar, ayakkabılarını çıkaracaklar. Buralar İbrahim'in, buralar Hazreti İsmail'in, burası Hazreti Muhammed'in şehri diyecekler aleyhissalatu vesselam. Beytullah'a yaklaşınca kapısında şu ayeti görecekler haremin. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbinize, onun affına, genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetine koşun. Üzerlerinde kefenleri sanki kabirlerinden kalktılar. Şimdi Beytullah'ı görecekler. Nasıl ki kıyamet günü lillezine ahsenul husna ve ziyade ru'yetullah ile ehli iman Cenab-ı Hakk'ı görerek o devletle şerefyab olacak. Kabe'nin, haremin kapısından içeriye girenler Hacerül Esved'e koşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle yeminullahi fil arz, Allah'ın yeryüzündeki sağ eli mesabesinde olan Hacerül Esved üzerine ellerini koyacaklar. Ben Cava adalarından, ben Arakan'dan, ben Mağrib'ten gelen kulun Abdullah ya Rabbi diyecekler. Rü'yetullah'ı orada yaşayacaklar. Eve girince evin sahibiyle musafaha edilir. Eğer muhteremse sağ eli öpülür. Efendimiz Aleyhisselam da Hacerül Esved'i bize anlatırken Allah'ın sağ eli mesabesinde buyuruyor. Yani tazim var, ihtiram var, onunla Kabe-i Muazzama etrafında tavafa başlıyorsunuz. Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved arası mültezem. Oraya gelecekler, alınlarını Kabe-i Muazzama'nın duvarına göğüsleriyle beraber yaslayıp orada gözyaşı dökecekler. Orası dualara icabet edilen yer. Orası Mekke'den tek başına hicret ederken küfre meydan okuyan fakat oraya geldiği zaman gözyaşlarını tutamayan Ömer'in ağladığı yer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasından gelip İbki ya Umar, İbki ha huna tuskabul abarat. Burada ağla Ömer, burada ağladıkça gözyaşlarıyla beraber günahlar dökülür dediği yerde neler yaptılarsa dünyada onları hatırlayacaklar. Onların affını, mağfiretini kainatın sahibinden isteyecekler.
Döndükçe günahları hatırlarına gelecek. Çocukluklarını düşünecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi hatırlarına gelecek. Acaba Rabbim de beni buradan günahsız şehrime, yerime, yurduma alır götürür mü diye Kabe'nin kapısına gözleri ilişecek. Orada şu ayet onu teselli edecek. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknedu min rahmetillah. Günaha batanlar, kavrulanlar, savrulanlar, eğer buraya kadar geldiyseniz la taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, affından umudunuzu kesmeyin. Rükn-ü Yemani'ye gelecek. Orada da elini kaldıracak, istilam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hatırına gelecek. Seb'ine melek, karşısında tam 70 melek, seb'ine meleken, onun Rabbena atina dualarına, kalu amin, amin, melekler dualarına amin diyecek. Kabe-i Muazzama etrafında tavaf edecek. Sonra oradan Safa Merve'ye gidecek. Hacer annemizin yürüdüğü yer. Kabe-i Muazzama'da bir oluşa, yeni bir dünyaya girmişti. Ölmeden ölümü yaşamış. Cenab-ı Hakk'ın bütün talimatlarına lebbeyk Allahümme dedi. Fakat şimdi içinde acılar var, umutsuzluklar var. Ya Rabbi, evime, yurduma dönünce senin talimatlarını uygulamak isteyecek. Nefsim karşıma dikilecek. Evim direnecek, sokak direnecek, çarşı direnecek, toplum direnecek. Bu asırda, bu zamanda bunlar olur mu diyecekler. Hacer annemizi hatırlayacak. Yalnız başına dağlar arasındaki o kadını, İsmail'in annesini hatırlayacak. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hazreti İbrahim oraya bırakınca insan yok, su yok, ekmek yok. Yalnız başına Kum Dağı'ndaki çocukla bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlarken, İbrahim, bizi buraya terk edip nereye gidiyorsun? Bizi buraya bırakmayı, bu halde yalnız başına ibka etmeyi sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam geri dönüp evet deyince, izen la yudayyuna, madem ki Rabbim emretti şimdi gidebilirsin. İsmail'i de, annesi Hacer'i de burada unutmayacak. Medeniyetin kurucu şahsiyetlerinden Hazreti Hacer'i, yalnız başına İsmail'le orada direnen o büyük kadını düşünecek. Peki ya Rabbi, ben o kadın kadar da mı olamayacak? Şimdi dönüyorum. Safa Merve arasında da hacerleşiyor. Evime, yerime, yurduma dönünce karşıma kimler çıkacaksa, işte ben Allah'ım, senin bütün talimatlarını uygulama sözü veren Hacer gibi buradayım diyecek. Oradan ayrılacaklar. Terviye günü Mina'ya çıkacaklar. Sonra Arafat'a gidecekler. Marifete erecekler. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı düşünecekler. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Ya Rabbi, eğer merhametine, eğer affına muhatap olamazsak ebediyen hüsrana mahkum oluruz diye ağlayan Hazreti Adem gibi orada gözyaşı dökecekler. Kainatın sahibinden aflarını, mağfiretlerini dileyecekler. Güneş batınca lebbeyki diye diye Müzdelife'ye doğru ilerleyecekler. Kainatın sahibinin beytine yeniden kavuşmanın, Kabe'ye dönmenin heyecanı var onların içerisinde. Mina'da bayram günü sabah şeytanı taşlayacaklar. Sonra ziyafet sofrası kurulacak. Bayram günü oruç tutmak haram. Arakanlıyla mağripli kurbanlarını kestikten sonra aynı sofraya oturacaklar. Allah'ın ziyafet sofrasına. O ziyafet sofrası onlara diyecek ki, eğer haccın mana ve mefhumunu idrak ettiyseniz, zorluklara lebbeyk dediyseniz, bütün bu belaların, musibetlerin arkasından sizi Allah'ın ziyafeti bekliyor. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da temizlendiler. Şimdi yeniden ziyaret tavafı için Beytullah'a dönüyorlar. Dönecekler, tavaf edecekler, farzı eda edecekler. Orada öyle bir aşk, öyle bir muhabbet onları kuşatacak ki,
bir kadın Beytullah'a geliyor. Tavaf ederken diyor ki: "Hadihi diyarul mahbub ve aynel muhibbun." Bu sevgilinin yurdu. Peki ya o zaman sevgililer nerede? Yani orada kendinden geçmeye gidecekler. Muhammed bin Yasin diyor ki: "Kabe-i Muazzama etrafında dönüyorum. Taştan yürekler, taştan duvarları dönüyorlar. Ama Allah'ın veli kulları Hakk'ı tavaf ediyorlar." Bir ara birisiyle karşılaştım. Dedim ki: "Sen neredensin?" O da bana aynı soruyla mukabelede bulundu. "İki aylık mesafeden geliyorum," dedim. "Çok yakın," dedi. "İki aylık bir yol. Sanki siz Kabe-i Muazzama'nın komşuları gibisiniz. Peki ya sen nereden geliyorsun?" "Tam 5 yıldır yollardayım. İşte bu hale geldim. 2 büklüm oldum." O zaman kendimden geçtim. Dedim ki: "Ya Rabbi, bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir iman? Beytullah'a gelebilmek için tam 5 yıldır bir Müslüman yollarda lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yürüyor." Benim bu hayretime o da hayret etti. Şöyle bir şiir inşaat etti: "Zur men heviyte ve in şeddet bi keddar ve hale min dunihi hucbun ve estar la yemne'anneke bu'dun an ziyareti innel muhib limen yehvahu zevvar." Eğer seviyorsan sevgiliyi ziyaret edeceksin. Ne uzaklıklar, ne perdeler, ne dağlar sana engel olamayacaklar. Çünkü seven sevgiliyi ziyaret eder. Onunla onun arasında, sevgili arasında engel kalmaz. Allah'ın sevgilileri üzerlerinde ihramları, Beytullah'talar, onun yolundalar, vur havur oraya doğru ilerliyorlar. Kıyameti yaşıyorlar, mahşeri yaşıyorlar. Temizlenecekler, oradan ayrılıp Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varacaklar. İmam Malik rahmetullahi aleyhin atına binmediği, madem ki bu topraklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşadı, onun yaşadığı şehri atımın ayaklarına çiğnetecek kadar edepsiz olamam dediği Allah Resulü'nün şehrine gelecekler. Varsın birileri kitap yazsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirilmekten rahatsız olan, sefih olanlar, ahmak olanlar, ecehel olanlar, Şia'ya ruhunu ve aklını kaptıran ahmak herifler, bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetinden rahatsız olsunlar. Onlar eser yazsınlar. Fakat Hüccac-ı Kiram onların yalanlarını ayaklar altına alıp dedeleri gibi, Osmanlı gibi, nasıl onlar rayları döşediler ama emrettiler ilgililere, görevlilere. Dedenin Sultan Hamid onlara talimat verdi, buyurdu ki: "Medine'ye yakın yerlere, o güzergaha rayların üzerine keçeler sereceksiniz ve sonra 8 kilometre kala makinist motoru kapatacak." O hızla gidecekler. Allah Resulü motor sesinden ve demir sesinden rahatsız olmasın. O edeple Medine'ye girecekler. "Biz geldik ya Resulallah," diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdikleriyle, anlattıklarıyla, bildirdikleriyle, duyurduklarıyla Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, onları, onların değerlerini yaşayacaklar ve hacı olarak gelecekler. Allah Resulü'nün öğrencileri olarak gelecekler. Üzerlerinde Arafat'ın, üzerlerinde Mina'nın, üzerlerinde Medine'nin kokusu, üzerlerinde Hazreti Muhammed'in kokusu olduğu halde dönecekler. Ve sonra sokaklara, çarşılara, bütün dünyaya Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın talimatını anlatacaklar. Kabe'ye girerken, Hacerül Esved'e gelirken ellerini Allah'ın eli üzerine koyuşlarını, Hacer gibi söz verişlerini hatırlarından hiç çıkarmayacaklar. Cenab-ı Hak o manayı kuşanmayı hepimize nasip eylesin. Onlar orada yaşayacaklar, birkaç gün sonra bize de dua edecekler. "Rabbim bize de bütün bir alemi İslam'a da o ruhu, o manayı, müdrik olmayı ihsan buyur."

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yer

Yüzü şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan, neden bunların bukaları, neden ellerinde ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından, yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda, Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak deyişine kadar. Elem nehlukkum mimma immehin, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de, hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi, Kur'an'ın ayetleri duyunana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bukaya, zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şuuben ve kabaila lita'arafu inna ekremekum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattık. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek deyişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi. Bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak. Zeyd bin Harise önceden köle. Mute'ye ordu gidiyor. Komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazır.

hatırlıyor. Yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin kölenin oğlu Usame. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde haya eder. Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi la terkebenne evle enzilenne. Ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir kölenin oğlu yürüsün. Devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil, imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek. Devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Kölelere insanlar adam diye bakmıyorlar. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel, seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu gelin Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı
acı çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan kanınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var. Arka sokaklarda inleyenler var. Otel odalarımız var. Meyve tabakları var. Sofralarımız var. Kebaplarımız var. Tatlılarımız var. Ekşilerimiz var. Ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatıma-tüz Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi,

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa

ve hepsini teker teker versen, ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu yaşadığımız hayatın imtihan oluşu, bunun fitne adını verdiğimiz bir süreci ihtiva ettiğini konuştuktan sonra bir hakikati çok acı bir şekilde bizim zamanımızla bağlantılı hale getirmek zorunda kalıyoruz. Bir mümin ahireti hiçbir zaman inkar etmez. Edince mümin olmaz zaten. Ahiret yoktur diyen mümin olmaz. Diyene başka bir isim veriyoruz biz. Mümin demiyoruz, Müslüman demiyoruz. Bu da ahirete iman edenlere mümin denir diye bir gerçek ortaya çıkarıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde insanın genlerinde ihtiva ettiği bir hastalığa işaret ediyor. Müminun suresinin 37. ayeti, En'am suresinin 29. ayeti, Câsiye suresinin 24. ayeti, bu 3 ayet ve Tekâsür suresi, Kur'an-ı Kerim'de Elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul mekâbir diye başlayan bu 4 ayet bloku, insanda bir hastalığı karşımıza koyuyor. Nedir o? Bulunduğun fırsatı sonuna kadar değerlendirmek, sonrasını düşünmemek. Bu sözünü ettiğim ayetlerde, Müminun suresi, En'am suresi ve Câsiye suresinin ayetlerinde mantık şu: İn hiye illa hayatuna dünya, ne mutu ve nehya. Şu dünya hayatıdır hayat dediğin derler diyor Allah-u Teala. Farklı üsluplarla bu üç surenin üç farklı ayetinde müşriklerin, yani ahirete hiç iman etmeyenlerin mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Ellerindeki dünyayı sonuna kadar onların kullanacağı bir fırsat haline getiriyor. İn hiye illa hayatunad dünya. Yok, bu dünyadan başkası yok derler diyor. Bu birinci gerçek. Ama mümin ahirete iman eden insandır. Dolayısıyla mümin çıkıp da yok ahiret, bu dünya var demez. Dese mümin olmaz zaten dedik. Ahireti inkar edenin, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin imanı yok. Müslümanlığın farkı da bu zaten. Fakat buradaki ince çizgi şudur: mümin ahireti inkar etmez. Ben dünya için varım, ahiret yoktur demez. Ama ahireti inkar edenlerin hastalığının belirtisi müminde olur. Olabilir. Nedir bu hastalığın belirtisi? Yani ahireti inkar edenler ne diyorlar? Yok ki ötesi. Varsa yoksa şu dünya var. Mümin var. Ötesi var bunun. Ahireti var diyor. Ama pratiğe gelince sadece bu dünya varmış gibi çalışıyor bu sefer. Ne gibi bu? Mesela mümin sabah namazına kalkamıyor. Ciddi bir şekilde her sabah namazının cehennemde şu kadar zaman yanmak anlamına geldiğine %100 iman eden birisi ahireti bu şekilde kanı iliği haline getirmiş birisi sabah namazı kaçırabilir mi? 5 defa 10 defa kaçırır bir ömür boyu. Kafirlerdeki hastalık ahireti yok saymaları, onu uzak bir ihtimal görmeleridir. Müminse esasen ahirete iman eden birisidir ama bir türlü
imanı aktif hale gelip cenneti ve cehennemi gözünün önünde seyreder gibi olmuyor. Bu sebeple elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul makâbir. Şu kabirlere giresiye oldunuz. Yani neredeyse kabre gireceksiniz. Hala biriktirme, çokluk, evlat ve mal çokluğunun peşindesiniz. İkazı müminin en temel işaret noktalarından birisi olması gerekiyor. Kabre girinceye kadar, kendisi dört kişinin omuzunda mezara getirilinceye kadar kıpırdamayan insan, mümin insan olmamalı. Yani anlıyor, iş işten geçince anlıyor, öyle değil. Bir gün mezara girileceğini ve mezardan sonra asıl cennet veya cehennem hayatının başlayacağını anlayan insan, mümin insandır. Düşünmeliyiz. Burada arkadaşlar, bu bir hastalık tespitiydi. Bundan önceki dersimizde de hastalığı tespit ettik. Nedir bu hastalık? Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihana aldanabiliyoruz, hazırlanamayabiliyoruz. Aksi takdirde biz imtihan olduğunu biliyorduk. Ashab-ı kiramın yaşadığı imtihanla kendimiz arasında bir bağlantı kuramadık bir türlü. Onlar kendi imtihanlarını yaşadılar. Biz de bizim çapımızda bir imtihan yaşayıp kulluk yapıp Rabbimize kavuşacağız. Bir türlü bu formülü oluşturamadık. Peki burada derin bir soru sormam durumunda hissediyorum kendimi. Nedir bu soru? Şimdi ayette, Tevbe suresinin ayetinde 8 şey saydı Allah-u Teala. Sonra da bunları biz Fatır suresinin 5. ayetinde tuttuk. Dünya olduğu gibi bir imtihandır dedik. Dekorludur, süslüdür dedik. Hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini Müslim'den aldık. Allah-u Teala bu imtihanı böyle cazip bir şekilde tatlı yeşil bir dünya olarak önünüze koyacak. Hazır olun. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ Ne yapacağınızı Allah görecek. Kazandıktan sonra dünya malını seni çevirecek mi dünya malı? Çoluk çocuğun olduktan sonra o edebiyatı yapacaksın mı? Evlenmeden çocuklarımı Allah'a adayacağım diyorsun. Sonra Allah'a giden hiçbir yola sokmuyorsun çocukları. Varken de yok gibi olabilecek mi Müslüman? Bütün bunları konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak şunu sormak zorundayım. Bu hastalık nereden bulaşıyor? Veya

bu hastalığa konulmaya karşı Rabbim bana bir tedbir tavsiyede bulundu mu? Elbette. Allah-u Teala tehlikeyi gösterip başınızın çaresine bakın demiyor. Tehlikeyi gösteriyor, korunma yollarını da gösteriyor. Korunmadan sonraki veya korunmadan ki yaşam tarzının akıbeti cenneti, cehennemi de gösteriyor. Kardeşlerim, dünya imtihanı, işte saydık çocuklar, eşler, aşiret, ekraba vesaire, bunlar dolambaçlı isimler. Dünyanın fitne oluşu, bizim fitneyle iç içe yaşadığımız şey, üç temel hastalıktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel diye eskilerimizin özetlediği uzun vadeli planlardır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel. Tuğli emel, uzun planlar yapmak, çok uzun vadeli anlayış sahibi olmak demek. Tuğli emeli, Kur'an-ı Kerim, 1000 yıl yaşasa da diye eski kavimleri bize göstermek, onlardan biri 1000 yıl yaşasa yetmez ona bu dünya. Yani bir nihayetinde 80-90 seneyi bulur veya bulmaz olsa da yüzü geçmez bir hayatı olduğunu biliyor, böyle düşünüyor, iman ediyor ama kafası 1000 yıldan fazlaya ayarlı. Biriktirdiği şeyler 1000 yıl harcasa bitmez, hala devamını düşünüyor. 3 hastalık arkadaşlar. Böyle uzun uzun isimlere takılma yerine bizim imanımızı kemiren veya Müslümanlığımızda şu, eğer Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha değerli mi görüyorsunuz demeye getiren Tevbe suresinin 24. ayetindeki o hassasiyetler temelde 3 kaypak zeminden kayıp gidiyor. Ya da bizim iç içe olduğumuz ama sıyrılmak zorunda olduğumuz 3 fitne var. Birincisi dünya sevgisi. İkincisi mal sevgisi. Üçüncüsü de tuğle emeldir. Bu 3 sevgiyi kontrol altına alabilmek veya alamamak, Müslümanın hayatında başarmak ya da başarmamaktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğle emel, uzun vadede dünyaya kalmak, dünyada kalma düşüncesi, bütün Müslümanların aşmak zorunda oldukları fitnelerin vanaları gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayınız arkadaşlar. Ne buyurmuştu? Cenneti şu dağın dibinde hissediyorum, görüyorum demişti ashabına. Onu dinleyen sahabi, hani salkım yiyordu ya, salkımdan tane tane koparıp yiyordu. Şu salkımı bitirelim de biz de gidip orada buluruz dedi mi? Tam aksine ne dedi? Madem şu dağın dibinde cennet, bunu yiyinceye kadar niye bekliyorum ki ben dedi. Bu zat eğer hurmalarını vesairesini, dünyayı, eşini, çocuklarını, bahçelerini put gibi seviyor olsaydı, malına tapınıyor olsaydı, emekli olduktan sonra hacca gideceğim inşallah, torunlarımla beraber onların sünnetlerini de yaptıracağım inşallah diye emekliliğine 25 sene var, 25 sene sonrasının kalkınma planlarını yapıyor olsaydı, o salkımı fırlatıp şehadete koşabilir miydi? Ashab-ı kiram dezenfekte yaparken dünyayı kir olarak gördüler. Ali ne dedi? Ey dünya, seni boşadım, uzak dur benden dedi. Dünya sevgisini attı gittiler. Dünyayı sadece bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar. Kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama
25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hacca gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayat da yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10.000 sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi, yıllar sonrasına planları olan birisi hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra, hep bir sonra. İnşallah, inşallah. Arsa, mülk, konut olunca hemen, hemen. Cennet inşallah. Para, makam, force, başkanlık, liderlik hemen, hemen, hemen. Onun ertelenmesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak. Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah. İleri. Ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10.000 sene, 10.000 sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attı nitekim. Enes İbni Malik'in annesinin gözünde cennet tütmeseydi çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulallah diye getiremezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh cennet burnunun dibinde hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi 100 yaşına yaklaşmış babasını kolundan tutup Resulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuğlu emelde kilitleniyor. Tuğlu emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor. Paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğlu emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak, sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların ipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde gençmiş daha ya. Adam 72 yaşında gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor. Onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa sabah namazını kıldık ama yatsısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz, cihadımız bu olduğu zaman biiznillahü teala işimiz asan olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ümmeti Muhammed 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa, ama Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan 1, 2, 3, 4, 10, 50 bin diye sayılan sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. Ümmeti Muhammed Kabe'nin adı değil.
Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet

fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış, dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması, bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin hac etmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var ve bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde, faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece, velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin, ezan ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet bir dağ adı değil, Kabe'nin adı değil, insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır. Bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık, filanca mikrop, filanca grip, salgın 3 kişide çıkıyor, sonra 3000 kişi ölüyor ondan. Günahlar da böyle. İbadetleri ihmal etmek de böyle. 3 kişide oluşuyor, 5 kişide oluşuyor. Ümmet çöküyor bundan. Bu bakışla bakınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı, bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık, ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki, bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah, o gün biz çok azınlık mı olacağız da böyle olacak? Yani çok az mı olacağız da bize hep saldıracaklar? Buyurmuş ki, hayır, siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama selin, yağmur selinin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Yani değeriniz olmayacak. Bir, ikincisi, Allah düşmanlarınızın yüreğinden sizin korkunuzu çıkarıp atacak. Ve sizin içinize vehen hastalığını koyacak. Vehen. Nedir vehen ya Resulallah diye sormuşlar. Dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir buyurmuş. Dünyayı seven, dünyadan ayıran ölümü sevmez. Ölümden nefret eden dünyayı sever. Şimdi arkadaşlar, çok rahat bir şekilde tefekkür edip
Irak'tan, Suriye'den,

Yemen'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan vesaire. Ümmeti Muhammed'in coğrafyasını görmeye çalışalım. Bu coğrafyada ezilen, horlanan bir ümmet görüyoruz. Adeta hadisi şerifteki gibi selin önünde çer çöpün sürüklendiği gibi sürüklenen bir ümmet coğrafyasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu coğrafyanın sıkıntısını bir slaytta izleyip bize göstermiş gibi konuşuyor. Bunu biz de zaten görüyoruz. Ama bütün bu coğrafyadaki sıkıntıyı ne noktasında durdurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyayı seviyor olmamızda. Petrolümüzün bizim elimizde değil düşmanlarımızın elinde olması veya filanca sıkıntımızın bizim liderlerimiz tarafından çözülememesi, bütün bunların hepsinde nereden başlayacağız sorusunun cevabı dünyayı sevmeme şuuruyla başlamamızdır. Yarından itibaren dünyayı sevmeyelim tamam mı diye bir kampanya başlatamayız biz. Böyle bir şey olmaz. Sevme dünyayı diye bir şey olmaz ki. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yarından itibaren acıkmayacağız tamam mı demeye benzer. Dünyayı sevmeme eğitimi diye bir eğitim değil. Ahireti sevme, dünyayı ahiretin önüne geçirmeme şuuru diye bir şuur kazanabiliriz. Eğitimimizin planları bunun üzerinde olmalı. İlahiyat fakültesinin, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin diploması Kur'an'dan değerli olduğu sürece de bu eğitimin lafı olur kendisi olmaz. Her şeyin diplomaya ve şöhrete feda edildiği bir dünyada herhangi bir şekilde Müslümanlar biz ahiret için yaşıyoruz diye iddiada bulunamazlar. Buna hiçbir meleği kimse inandıramaz. Melekler böyle bir şeye inanamazlar. Ahireti seven ahiret için çalışır. Dünyayı sevmeyen dünyaya tapınmaz. Diploma elde etmekle diplomayı put yapmak arasındaki farkı çözmek gerekiyor. Bir diploma düşmanlığının körü körüne yapılmasında da bir hayır yok. Müslümanlar topluca fakir olmalılar demiyoruz herhalde. Malı kazanmalılar, mal Müslümanı kazanmamalı diyoruz. Mal müminin onuru için olmalı. Müminin onurunu feda ettiği bir mal olmamalı müminin evinde diyoruz. Helal olmalı bu demek. Malın ana gaye olması başka şey. Gayemiz için, ahiret olan gayemiz için malın vesile olması başka bir şeydir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada bir hadisi şerifi arkadaşlar. Son dönemlerin esasen hiç unutulmaması gereken bir hadisi olarak gündeme getirmek istiyorum. Ben bu kürsüde, bu mikrofonun önünde telaffuz etmek istemiyorum. İstemiyordum. Ama kendimi mecbur hissediyorum. İhale uğruna Müslümanlar neler kaybettiler? Koltuk hırsı uğruna neler kaybettiler? Dün ağır ağır cihat lafları konuşanlar bugün nasıl o tükürdüklerini yaladılar? Merak edenler ve bunun faturasını İslam'ın nasıl ödediğini, gelecek nesillerin bu faturayı çok ağır bir şekilde nasıl ödeyeceğini ve bunların topluca ahirette hesabının nasıl sorulacağını anlamak bakımından bu hadisi şerif hepimizin zihninde canlı olmalı kardeşler. Tirmizi'nin 2376. hadisi şerifi, hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ka'b bin Malik, İbni Ka'b İbni Malik radıyallahu anh, Ensardan bir sahabi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Ka'b bin Malik naklediyor. Ondan da oğlu bize nakletmiş. Bu hadis-i şerif hepimizin bugün bir hoca efendinin gayet bilerek ve şuurlu bir şekilde söylüyorum. Bir hoca efendinin benim kitabımdan 5 tane alıp okursanız cennete gireceksiniz demesinin ne kökten kaynaklandığını, Müslümanların arasından çıkıp Müslümanların desteğiyle devlete ait bir makamı ele geçirip orada bir daha Müslümanlarla sıcak ilişki kurmakta bile gerek görmeyen bir insanın neden bu hastalığa düştüğünü, şeytanın hoca efendileri Müslümanların siyasetçilerini kendisine hizmet ettirmekte neler kazandığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifi keşke Müslüman siyasetçiler her gün evden çıkarken bir kere okusalardı. Keşke hoca efendiler ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan metrelerce uzaklarda yaşadığı bir dönemde Kur'an okuyup para kazanmanın, Yasin okuyup para almanın, ölen bir Müslümanın evine gidip emri bin maruf yapıp onu Allah'a, çocuklarını ve ailesini Allah'a yaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmeleri gerektiği halde 5 tane 6 tane hoca toplanıp o Müslümanın evinde 3 kuruş 5 kuruşluk için Yasin-i Şerifler okumasının da bir de dini hizmet olduğunu zannetmesinin, şeytan tarafından nerelerde kullanıldığını bu hadisi şerifle defalarca oturup düşünmesi gerektiği halde maalesef din üzerinden, Müslüman şahsiyet ve onur üzerinden dünyalık elde etmenin bugün Müslüman ümmete kaça mal olduğunu düşüneceğimiz bir hadis-i şerif. Fitne ile nasıl hocanın da, siyasetçinin de, dernek başkanının da, vesairenin de, hepimizin Müslüman kimliğimizi kullandığımız, din üzerinden bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman, Müslüman şahsiyetim, sakalım, sarığım, cübbem, şalvarım, kitabım, kalemim, defterim, Allah rızası için yayınladığım dergim üzerinden bir şey kazanmaya çalışırken nasıl yıprandığımı, İslam'ı da nasıl yıprattığımı ve bunun gelecek kuşaklara hangi faturayla ödetileceğini ve kıyamet günü Allahu Teala'nın Kudüs'ü işgal edenlerle huzurunda hesaplaşırken İslam'ın onurunu da işgal eden, adı ne olursa olsun, velev Müslüman olsun, ümmetin onurunu parayla, koltukla özdeş hale getirenlerin neyle hesaplaşacaklarını, kıyamet günü hangi hesabı vereceklerini düşünmeye sevk eden hadisi şerifi okuyorum arkadaşlar. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا ف۪ي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِد۪ينِهِ

Bir benzetme yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benzetmesi şu: İki kurt aç ve bir sürüye saldırmışlar. İki aç kurt bir sürüye saldırmışlar. Sürüye verdikleri zarar kişinin mal ve makam hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Yani bir insan dinini kullanıp mal için, force için, şöhret için dinini kullanıp verdiği zarar, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Net bir şekilde hadis-i şerif bunu söylüyor. Burada bu hadis-i şerifi şerh eden İbn-i Recep el-Hanbeli isimli bir zatın çok güzel bir risalesi var. Yani keşke o risaleyi şöyle oturup ders olarak okusak. Fakat tefekkür edilecek başlıklar açılabilir bu hadis-i şerif için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benzetmeleri sıradan atasözleri gibi alınamaz. İki aç kurt bir sürüye zarar veriyor. Bir de Müslüman mal ve şöhret yüzünden dinine zarar veriyor. Yani dinini sömürüp din üzerinden mal kazanmak istiyor. Din üzerinden işte koltuk dediğimiz şöhreti yakalamak istiyor mesela. İki zararı karşılaştırıyor Efendimiz. Kurtlarınki daha fazla değildir diyor. Burada belki çobanlık yapan insanların daha iyi anlayacakları bir benzetme yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kurt demiyor ama. İki kurt bir sürüye saldırmışlar. Bu şöyle bir gerçekmiş. Daha sonra hadis-i şerifi şerh eden alimlerden öğreniyoruz. Bir kurt koyunu bulduğunda yakalar, boğar, yer götürürmüş. İki kurt bir sürüye saldırdıklarında birer kuzu kapıp kaçmazlarmış. Ne yaparlarmış? Kurt kanunu. Diyor şair, kuzulara şah olsa hani. Kurt kanunu şuymuş: sürüye saldırdıklarında, boş bulduklarında sürüyü, sürünün köpeği, çobanı yoksa, koyunları sırayla boğarlarmış. Boğma yarışı yaparlarmış. Boğup bitirince sürüyü birer tane alıp giderlermiş. Önce kurtluğunu bir gösterirlermiş yani. Boğarak. Sürü tükenmeden rahat durmazmış kurt. Bu hadis-i şerifi benzetmesi üzerinden anladığımız zaman, Müslüman bir kere dinini sömürüp menfaat elde etmeye kalktığı zaman, bunu para veya koltuk hırsıyla yapmaya bir dadandı mı mümin, din kökten elinden gitmeden oturup yeter bu kadar sömürdüm dinimi demezmiş. Hadis-i şeriften anlaşılıyor. Dinini de kim kullanır? Dindar olan kullanır zaten. Dindar dine zarar verir. Hadis-i şerif, ya aslında şu manaya da gelirdi, bu manaya gelirdi diye evirip çevirmeye gerek yok. Müslüman dinini kullanıp sakalını, hocalığını, hacılığını kullanıp zarar vermeye başladığında, bu yer yer Yahudinin zararından da ağırdır.

Menkıbe kitaplarına ait bir olay bu. Nakledeceğim şimdi. Ayet değil, hadis değil. Sadece dersimizin ağırlığını hafifletmek için anlatıyorum. Ama menkıbe kitaplarımızda var. Bir adam İbrahim Aleyhisselam zamanında sapanla bir kuşu vurmuş, yaralamış. Kuş da gelip İbrahim Aleyhisselam'a şikayet etmiş. Filanca, şimdi İbrahim Aleyhisselam hayvanların lisanını anlıyordu. Şikayet etmiş. Beni filanca yaraladı demiş. Nereni yaraladı demiş. Ayağımı yaraladı demiş. İbrahim Aleyhisselam o adamı buldurtmuş. Getirmiş. Bunu niye yaraladın demiş. Sapan atabiliyor muyum baktım demiş. Niye hayvanı alıp kesip yemedin demiş. Böyle bir niyetim yoktu demiş. Zevk için bir hayvanı niye yaralıyorsun demiş. Bunun da ayağını kırın demiş İbrahim Aleyhisselam. Madem hayvanın ayağını kırdın. Kuş demiş ki kırmayın ayağını demiş. Sakalını kesin demiş. Niye sakalını kestiriyorsun demiş. Ya ben bunu çok takva bir adam zannettim o tipinden. Böyle bunu bir serseri görseydim kaçardım ben zaten. O bana atamazdı bunu demiş. Bu ayet değil, hadis değil. Böyle ders ortasında yorulunca anlatılacak bir fıkra gibi bir şey. Ama özü çok doğru. Nice anneler, babalar, sakallı, hacı efendi, alim adam, bir Müslümanın kızını istemeye gittiler. Serseri bir oğluna hacı efendi olarak kız istediler. Görüntüleri bir genç kızın geleceğini öldürdü. Oğlu ile gitseydi istemeye, kimse ona kız vermeyecekti zaten. Sakallı, dindar kimliğiyle kız istedi. Borç isterken o kimliğiyle istedi. Verirken canavar kimliğiyle ortaya çıktı ama. Borcu karşılığını verirken. Müslümanların önüne takva kimlikleriyle filan koltuğun sahibi olmak için çıktılar. O koltuğa oturunca Müslümanların desteğiyle gerçek kimlikleri bir daha görülmedi. Paraya düşkün kimlikleriyle, sekretere dayanamaz kimlikleriyle bu sefer ortaya çıktılar. Ama benim arkamda durun Müslüman kardeşlerim derken, Hazreti Ömer'e hayran kimlikleriyle ortaya çıkmışlardı. Evet, her insanda dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel her insanda bulunur. Ama savaşımız, cihadımız bizim, nefis cihadımız bu hastalıklara esir olmadan yaşama cihadıydı. Ama sıkıntı ne? Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da filan yerdeki küfrün taarruzunu, küfrün saldırılarını hep göz önünde cihad olarak görüp nefis cihadının, ruh terbiyesinin asıl bizi cennete götürecek gayretimiz olması gerektiğini düşünemeyince akıbet olarak karşımıza ne çıktı? Bu çıktı. Toplanıp filanca mümini başımıza getirelim dedik. Sonra o mümin Karun oldu. Zenginleşti. Dün konuştuklarını bugün gereksiz hale getirdi. Dünyayı bir yığın enleminden, boylamından değil, sadece uzaydan bir köşesinden seyredebilen insan hastalığı bu. Cihadı sadece Yahudi ile savaşmak olarak gören hastalık bu. Şeytanın saldırılarını sadece Übey ibn-i Halef'in saldırıları olarak gören hastalık bu. Benim zamanımın cihadı. Siyasetin zorluğu, mal kazanmanın zorluğu, yarın Allah'la buluşmayı arzu edemeyenin bu dünyada
Nemrut kadar, Firavun kadar güçlü olsa bile mümin olmasının başka bir şey olacağını anlayamayacağını idrak edememiş olmak. Üç hastalık. Dünya yürekleri işgal eden bir put olur. Mal uğruna insanın evladını bile doğrayabileceği bir sıkıntı olur. Uzun kalma emeli, hiç gitmeme arzusu, Müslümanın da yüreğini işgal edebilir arzusu, Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin bize defalarca ikaz ettiği halde anlayamadığımız ve anlatanı dinleyemediğimiz, dinlemek istemediğimiz sıkıntı kardeşler. Buhari'nin rivayet ettiği 6420. hadisi şerif hepimizin kulağında küpe olmalı. Peygamber nasihati sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir buyuruyor. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir. Dünya sevgisi ve uzun emel. Dünya sevgisi ve uzun emel. Bir fıkra daha anlatmak zorundayım. Bu kadar ayetin ağırlığı içerisinde konu uyuma nedeni olabilir. Ben bir fıkra daha anlatayım. Bu fıkra bildiğim, yaşadığım bir arkadaşımın başına gelmiş fıkra. Fıkra diyorum, hani şöyle bir rahat edilsin diye. Bir arkadaşımın babası Trabzon'da yaşıyordu. 90 küsür yaşında. Telefon etmişler, baban çok ağır, çabuk gel demişler. O da Almanya'da yaşıyordu. Atlamış gelmiş. Trabzon'a gitmiş. Bakmış ki babası çok kötü durumda. Hemen alıp köyden babasını Trabzon'a getirmiş. Bakmışlar ki ciddi bir prostat hastası babası. Çok zor tedavi olması, zehirlenmeye doğru kaymış. Yani ameliyat edilse masada ölecek, ameliyat edilmese ölecek zaten. Öyle de ölecek mi? Hani diyorlar ya, grip 7 günde iyi olur, tedavi olursan, tedavi olmazsan bir haftada iyi olur. Onun gibi bir şey bu demişler. Sonra doktorlar nerede tedavi ettiriyorsa demişler ki vezneyle bir görüşün önce demişler. İşte ödemenizi ayarlayalım ona göre demişler. Bu da görüşmüş, şu kadar para. Almanyalı olduğu halde yanında para yok. Babasına demiş ki, baba sana gönderdiğim paraları bankaya yatırıyorduk ya, o cüzdan yanında mı? Yanında oğlum demiş. Çıkarmış cebinden. Ne yapacaksın bunu demiş babası. Orada bu konuşmaları dinlemiş babası ama. Yani yolcu olduğunu, ameliyat edilse de edilmese de öleceğini konuşmuşlar. Baba demiş, üzerimdeki paralar yetmiyor. Bunları hemen yatıralım vezneye. Garanti olsun. Ne kadar yatıracaksın demiş. Şu kadar istiyorlar demiş. Bakmış, oğlum demiş, öyle her istendiğinde para harcanmaz. Vazgeçelim, dar bir zamanda lazım olur bu bize demiş. Hastaneden çıkmamış babası ama. Onlar öyle konuşurken, dar bir zamanı beklerken gitmiş ahirete. Tuğlu emel budur işte. Sana doktor diyor ki, ameliyat etsem de etmesem de sen gideceksin, ameliyat edersem rahat öleceksin narkozla. Etmesem zaten zehirlenmiş, prostat zehirlenmesi mi nasıl bir hastalıksa öleceksin demiş. Çocuğun bunu feda ediyor, o göndermiş sana bu paraları zaten. Yenisini de çocuğun verecek, harcansan o anda üzerinde yok adamın. Dar bir zamanda lazım olur demiş. Ne zaman bu dar zaman? 100 yaşına yaklaşmışsın. Kurban olduğum peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyuruyor. Yaşlının kalbinde de iki şey hep gençtir. Dünya sevgisi ve tuğle emel. Sonra, hep sonra. Hep lazım olur bir gün. Bir gün lazım olur. Ne zaman o bir gün?
mezarda lazım olmayacağı belli bir şey. Buradan kardeşlerim bir noktaya gelmek istiyorum. Bu noktada bir, bizim dünyayı Rabbimizin bizi imtihan ettiği yer olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Ashab-ı kiramın başından geçenleri hikaye olarak mı dinliyoruz? Bize göre versiyonu değişebilecek imtihan olarak mı görüyoruz? Birinci nokta bu. İki, eğitim dediğimiz şey nedir? Sadece mesela İslami eğitim dediğimizde ashab-ı kiramın öldüğü tarihi, doğduğu tarihi öğrenmek midir eğitim? Yoksa öğretimle eğitimi karıştırıyor muyuz? Siret öğretmekle siret üzerinden insan eğitmeyi anlayabildik mi? Kur'an öğretmekle Kur'an nesli yetiştirmeyi anlayabildik mi? Kur'an nesli yetiştirmek başka şey. Bol bol Kur'an okuyup üzerinden geçimini sağlayan birini yetiştirmek başka şey. Bunu anlayabildik mi? Rabbimiz dünyaya aldanmayın ha, Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın diye Fatır suresinden ikaz ettiği ayeti sesi güzel bir hafızdan dinlerken maşallah ne güzel okudu diyoruz da acaba dünyaya aldandık mı biz diye test yapıyor muyuz? İkinci nokta bu. Üçüncüsü, biz bu mantıkla, şu fitne mantığıyla, Allah-u Teala'nın bizi farklı alanlarda sınaması mantığıyla ev, mescit, medrese, vakıf ve dernek kuruyor muyuz? Yani evimiz bu değerlerin test edildiği bir yer mi? Camilerimiz bunu idrak ettiğimiz yerler mi, mescitlerimiz? Medrese kurduğumuz zaman Kur'an hafızları, fıkıh bilen, şeriat erbabı insanlar yetiştirdiğimizde onlar kendileri ve yönlendirdikleri insanları bu fitne imtihanına karşı hazır hale getiriyorlar mı? Yoksa çok şey bilen ama bir yerde memur olunca bildiklerini unutan biri mi oluyorlar? Biz başta hocalar olarak, biz sonra o hocaları dinleyen Müslümanlar olarak bildiklerimiz tam işe yaraması gerektiği gün işe yarıyor mu? Yoksa notlar tutuyoruz, ilimler elde ediyoruz ama ne zaman onu kullanacağız? İşe yaramıyor. Kullanma tarihi geçmiş. Kullanma tarihi geçmiş veya kullanma ruhsatı olmayan bilgiler mi bizim din bilgilerimiz? Hamza, Mus'ab, Nesibe, Aişe, Enes, Enes'in anası, Ebu Bekir, Ali, Ömer, Osman, bu isimler tarihimizin kahramanları mı, önümüzdeki örnekler mi? Biz yoksa hala hangi imtihanı ne zaman olacağımıza dair haber mi bekliyoruz? Halbuki imtihanın içinde dört dönüp duruyoruz. Kurduğumuz vakıflarımız, derneklerimiz, cami derneğinden filan kalkınma, kalkındırma derneğine varıncaya kadar, Müslüman gençler yetiştirme dernekleri, vakıflarına, Kur'an eğitimi, Kur'an hizmeti vakıfları, derneklerine kadar, o vakfın kendisinin bile bir fitne olduğunu, yer yer Allah'ın şeriatını kavrama ve kavratma ve yaşatmaya engelin o vakıf olabileceğini düşünebiliyor muyuz? Elimizdeki ilacın hastalığın gecikme nedeni olabileceğini düşünebiliyor muyuz?
İlacın varlığının bir rehavet oluşturduğunu, o rehavetin bizi biraz daha bocalattığını düşünebiliyor muyuz? Ve dördüncü noktamız. Hesap yerine

Arkadaşlar biz 10 senedir bu vakıf üzerinden dinimizi pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Buyurun 10 yıllık hesabı dostumuzun, düşmanımızın, içimizdekilerin, dışımızdan bizi seyredenlerin gözüyle bir muhasebe edelim diyebiliyor muyuz? Yoksa kuruluş gününden beri aynı hız ve aynı nakartlarla devam mı ediyoruz? Bir caminin imam efendisi, müezzin efendisi, orada görev yaptığından beri artı ve eksileri değerlendirme toplantısı yapıyor mu? Mahşer yerinden önce hesabı üzerinde endişeleri olan Müslümanlar mıyız? Yoksa nasıl olsa bir şefaat umuduyla oyalanıp bu dünyada şefaat hakkını bile kaybedecek kabahatler mi işliyoruz? Şefaat realitedir. Ama bizim onu hak edip etmediğimiz realite değildir. Oturup muhasebe yapıyor muyuz? Yoksa muhasebeye ihtiyacı olmadan yaşama tuzağına yakalandık mı? Tekrar toparlayacak olursak kardeşler, Rabbimiz bu dünyayı biz imtihan olalım diye yarattı. Biz de imtihan olacak insanlarız. Bizim kafirlerden farkımız, imtihan için geldiğimizi biliriz biz. Beni Rabbim nasıl imtihan edeceğini de çok gayet açık bir şekilde bana anlattı. Bilal'in imtihanı bilallik imtihandı. Benim imtihanım da bana göredir. Babadan, anneden, eşten, çocuktan, maldan, çevreden, komşudan, dünya denen şeyden ben imtihan olacağım. Dünya benim önüme internet olarak geldiği bir zamanda Darun Nedve diye bir imtihanım olmaz benim. Ben Übey İbni Halef'i arayamam. Çünkü medya diye bir dünyada yaşıyorum ben. Çevrem medya diye kuşatılmış. Paranın internet üzerinden maaş olarak ödendiği bir zamanda Kureyş'in altınları diye bir imtihan çeşidi olur mu? Her şey internet şifresi üzerinden, ben Kureyş'in altın ve gümüşü, dinar ve dirhemi diye bir imtihan bekleyemem ki. O Kureyş'in imtihanıydı. Kureyş'e muhatap olan ashab-ı kiramın imtihanıydı. Radıyallahu anhum cemiyan. Basiretli olmam gerekiyor benim. Ben bugünün imtihanına muhatabım. Bugünü imtihan olarak geçiriyorum ben. Çoluk çocuk, aile, çevre, vakıf, dernek, isime takılmadan bugün hayat ne üzerinden yaşanıyorsa ben onunla muhatabım. Rabbim kendi öz doğurduğum çocuğumu bile bana imtihan konusu olarak fitne diye adlandırıyor. Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. O fitneyi aşıp gidebilen Allah katındaki ecri yakalayacaktır diyor. Fitne imtihan demek. Neyin peşinden koşuyorsam imtihanım odur. Siyasetin peşinden yıllarca koştuysam mahşer yerinde siyaset yüzünden bocalayacağım veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'ine kavuşacağım demektir. Çocuk hayalim vardıysa çocuk üzerinden, eş hayalim vardıysa eş üzerinden, mal hayalim vardıysa mal üzerinden, şöhret diye bir tutkunluğum vardıysa şöhret üzerinden, neyin peşinde koşuyorduysam mahşer yerinde onu omuzlarımda yük olarak göreceğim ben. Bunun için en başta dedik ki ashab-ı kiramın siretini, Peygamber aleyhisselam efendimizin siretini okuyup imtihanı onların imtihanı gibi sadece zannetmek yanılgıdır.

Bu bir tuzak olabilir. Onların siretini okuyup, imtihanlarını anlayıp, heyecanlarını yakalayarak, şuurlarıyla şuurlanarak internet üzerinden imtihan kazanmak zorundayız. İmtihan budur, şuur budur. Fitne ile iç içe olup Allah'ı ve rızasını kazanmak budur. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hayat Rehberi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi, bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler vardır. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenlerin Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı

güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa Aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı Allahu Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler, Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete, bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil, Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın çaresizliğine Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini, bir peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar. Neden? Firavun'un işkencesinden korkuyorlar. İş güç kaybetmekten, sürgünden, hapisten korkmuşlar. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim,

Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin, korkmayın bu adamdan, dedi. Onlar da, yani Musa'ya iman eden o küçücük grup, dediler ki biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. 85. ayetteyiz. Musa aleyhisselam baktı ki iman edenler çoğalmayacak. Neden? Sürgünden, işi kaybetmekten, memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi. 3 kişi, 5 kişi iman etmişler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş. Korkmayın bu adamdan, tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar. Rabbimiz, biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik. Her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara Firavun hakim. Sisteme Firavun hakim. Ekonomiye Firavun hakim. Hatta aile planlaması bile onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor. Kız doğmasına izin veriyor, erkek doğunca öldürüyor. Bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında Firavun. Ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a. Ne dediler? Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Dua ediyorlar. İşkenceye, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan. Bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala? Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik. Cevap vermiş Allah Teala. Bizi koru ya Rabbi. Bizi bu zalimin eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin, demiş Allah Teala. Musa aleyhisselam da dedi ki ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular, iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için. Çok az kimse iman etti. Musa aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler. Bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı. Bizi bu hainden kurtar ya Rabbi, dedi. Bu sistem bizi çökertmesin. Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan. Bir, herkes evini kıblegah edinsin. İki, namazın hakkını verin ve müjdemi bekleyin. Sonra peygamberi Musa'nın lisanından Allahu Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne?
Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa Aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor. Şık evlerde oturuyor. Şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı. Gezerken zengin. Kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru sefaret içerisinde, o fakru sefalet içerisinde sürünen mümin veya imana gelmek isteyen mümin adayı, bu ticaret merkezlerine hakim olan, her şeyin lüksünü, kalitesini kullana bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor. Batır bunların malını Rabbim, batır da bunlar iman etsinler diyor. Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi, bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, ziynetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak, onun aklının aldığı şey, bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım. Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık Allah-u Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey, ordularınızı kurun, cihada hazır olun, bu adamları imha edin şeklinde değil. Eğer bütün sistemler Firavun'un elinde ve Firavun istediğini yapmaya muktedirse, sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı, insanlar onun bindiği paytondan dolayı, insanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde, malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce, Allah'ın gösterdiği reçeteyle bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın zannettiği kurtuluş farklı. Musa Aleyhisselam, bu adam gebersin gitsin, elinden mallar gitsin, herkes iman eder demiş, düşünmüş. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Teala ise kurtuluşu Firavun'un helak olmasında değil, Firavun'un elindeki malların iman edenlerin eline geçmesinde değil, iman edenlerin evlerinin kıblegah ev haline gelmesinde görmüş. Eğer samimi bir şekilde bizi bu adamdan kurtar ya Rabbi diye sığındıysanız, ayeti celile o küçücük iman edenler, Rabbim bizi bu adamın eline düşürme, rahmetinle bizi bunlardan koru dediler. Koruma talebinde bulundular Allah'tan. Allah da ben sizi koruyamam demedi elbette. Ama korumanın sebeplerini, çarelerini gösterdi. Firavundan, zulümden, mal hegemonyasından, ticarete hakim olanların elinden kurtulmanın yegane çaresi evleri kıblegah etmektir. Kıblegah ne demek kardeşler? Kıblegah, namaz ortamı haline gelmiş ev demektir. Namaz gibi insanın yöneldiği merkez demektir. Biz bunu bugünkü Türkçe ile kullanırsak, fecealu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Türkçesi böyle. Tam Türkçesi böyle. Eviniz kıbleniz olsun. Fecealu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Yani Firavun ordusuyla, ticaretiyle, sahile, Nil'e, insanlara, ticarete, her şeye hükümran olmasına karşı siz çalışmanızı, eğitiminizi,
bütün odağınızı evinize çevirin Allah buyurun.

sonra da o akimus salah, evlerinizde namazın hakkını verin. Namaz kılın değil. Namaz kıl yok Kur'an'da zaten. Namazı ikame edin. Namazı dimdik ayakta tutun. Sancak gibi ayakta dursun namaz. Namazın hakkını verin. O beşşiril müminin, evini kıblesi edinmiş. Yani ana hedefi, ana gayesi yaşadığı ev haline gelmiş. O evde namazın hakkını vermiş müminlere Allah'ın zaferini müjdele. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren dinledik. Kur'an sosyolojik teorilerden söz etmiyor. Siyasi, sanal, toplum mühendisliğini anlatmıyor. Levh-i Mahfuz'da Allah'ın kullarının kurtuluşu için çizdiği planı anlatıyor. Eğer bir gün yeryüzü yine ellerinde ticareti, parayı bulundurdukları için insanları şeytana kulluğa teşvik edenlerin ağlığı ve hükümranlığı yüzünden müminler çocuk yetiştiremez, müminler Allah'a kulluk etmekte zorlanırlar, peygamberlerinin peşinden gitmekte zorlanırlarsa, sünneti yaşamak ayıp haline gelirse, Müslümanın kıyafetinden yiyip içeceğine kadar her şeyde gırtlağına kadar sıkış bir gün olursa yeryüzünde, becerip de Rabbimiz bizi bu kapitalizmden, bu yeryüzünün yeni globalleşmiş yapısından kurtar, kulluğunda bizi muvaffak kıl, bizi iman ehli olarak huzuruna geleceğimiz amellerle donat diye dua edecek olurlarsa, ki bunu yapacak insanlar, kimseler azınlıktırlar hep. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Kitleler bunu yapamazlar hiçbir zaman. Çünkü onlar iş kaybetmekten, aşk kaybetmekten, sürülmekten, başka şehire eşyalarını toplayıp yeni bir eve taşınmaktan hep korkarlar çünkü. Kitleler hep korkar. Ama bir grup İsrail oğulları gibi bir azınlık milletten bile olsa, onlardan bile olsa bir grup hep peygamberin davasını gütmeye, sünnet ayıp bile olsa, sünnet sempatik görülmemiş olsa bile peygamberin peşinden gitmeye hazırdırlar. Eğer bir gün onlar Allah'a dilekçe sunup da bizi bu kapitalizmin şerrinden, bu her sokak başında mantar gibi bitmeye başlayan bu alışveriş merkezlerinin şerrinden koru ya Rabbi diyecek olurlarsa, Kur'an kıyamete kadar iman eden herkese evlerini adres göstermiştir. Herkes evinin kıymetini bilsin. Bu alenen şu demektir: eğer iman diye bir davan varsa senin, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek diye bir heyecanın varsa, çare Müslümanların özel okullar açması değildir. Çare camileri çoğaltmak değildir. Çare bol bol Kur'an kursu açmak değildir. Çare miting yapmak değildir. Çare medyada değildir. Çare herkesin evini kıble edinmesindedir. Herkes evini kurtaracak. Saldırılardan, baskınlardan evini kurtaracaksın. Evini kurtaranları o evlerde namazın hakkını vermeleri halinde Allah kurtaracak. Bu böyle. Kur'an'ın reçetesi budur. Ekonomi içinde reçete budur. İman içinde reçete budur. Ve bu reçete herhangi bir yorum üzerine kurulu değildir. Mesela filan ayetten filan müfessirin çıkardığı kanaatleri söylemiyorum. Allah'ın herhangi bir yoruma, müfessirin sözüne muhatap

hadisin teviline, fakihin içtihadına gerek bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde gösterdiği reçeteyi okuyoruz. Fec'alû buyûtekum kıble. Eviniz kıbleniz olsun. Eviniz kıblegahınız olsun. Bunun için doğurduğun çocuğu Kur'an kursuna, Müslümanların kurduğu özel kolejlere gönderip, İmam Hatip'imde, bir de İmam Hatip'e de gönderip mücahit yapacağın şeklinde sanal bir hayal kurma. Çünkü bu senin beşer olarak varsayımın. Ama seni yaratan Allah mümin, mücahit, muvahhid biri olarak yaşayıp çocuklarını da o şekilde yetiştirmenin çaresi olarak sana sadece evi gösteriyor. Kıbleleşmiş evin olacak. Evin kıblen olacak senin. Bu ne demek? Dünyanın neresine gidersen git, evin senin gözünün önünde duracak o. O evin betonu, saten boyası filan değil. Evdeki ruh halin, eşinle, çocuğunla, evde yaşayan annenle, babanla, o insanlar olarak o ruh 24 saat seni istila etmiş olacak. Bu neyi gösteriyor? Bizi Firavun gibi cehenneme değil, senin iman eden kullarının cennetine koy ya Rabbi diyenlere Allah en yakın cennet adresi olarak nereyi gösterdi? Evleriniz. Yapın bir mescit, orada secdeye kapanın demedi. Çekin kılıçlarınızı, ölenleriniz şehittir, hepinizi cennete aldım demedi. Kuru kuruya ölünde demedi. Evlerinize kapanın. Evlerde, madem bu evler kıble oldu, daha yemek yok, yatak odaları yok, banyoda gusletmek yok, guslü gerektirecek iş yapmak yok. Çünkü Allah cennetin adresi olarak gösterdiği bir evde böyle şeyler olur mu? Değil efendim, öyle değil. Evlerinizde ana ölçü namazın ikame edilip edilmediği olsun. Namaz kılınmak değil ama. Namazın ikamesi. Namazın hakkının verilmesi. Namazın hakkı verilen bir ev olsun. O evi de gözünün önünden ayırma, cennete en yakın adres evdir. Hepiniz Mescid-i Aksa'da toplanın diyebilirdi Allah. Ve biz Kabe'nin etrafında tavaf eden müminler olarak, bu Kur'an bize indi, Allah bize hepiniz Medine'ye sığının, hepiniz Mekke'ye sığının, Hıra'dan, Sevir'den ziyarete başlayın diyebilirdi. Bu ayet bize de okunuyor. Fec'alû buyûtekum kıbleten. Kurtuluş isteyen evine sığınsın buyuruyor. Biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Allah yol gösteriyor, o yolu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini ikinci kurtuluş formülü olarak arıyoruz. Buyuruyor ki, kim damı başına çökmeyen bir evi varsa, bir evin varsa, bedeninde bir sakatlığın yoksa, bir günlük yiyeceğinde mutfağında varsa, dünya senindir gibi bil buyuruyor. Bu da ikinci formül. Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? 3 şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. 2 sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. 3 bir günlük
yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? 3 şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. 2 sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. 3 bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, Ukbe bin Amir isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben cehennemden kurtulmak istiyorum. Bana yol göster buyur. Musa aleyhisselamla beraber Allah'a sığınan o azınlık mümin de bizi kurtar ya Rabbi demişti. Rahmetinle bizi kabul buyur demişlerdi. Ukbe isimli sahabi de ben cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah diyor. Mümin olduğu için gelip Peygamber aleyhisselamın huzurunda zaten bulunuyor. Şimdi saydığı şeylere dikkat edin. Bir mümin cehennemden kurtulmak için neler yapması lazım? Her gün bir hatim, 10.000 salavat, 20.000 kelime-i tevhid, evinin yarısını sadaka vermek, böyle şeyler mi saymış acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden kurtulmak isteyen Ukbe bin Amir'e yol gösteriyor. Bakınız ne buyuruyor? Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günah işleyince tövbe et. Tirmizi'den hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Beni cehennemden kurtar ya Resulallah diyor. Büyük bir hedef, büyük bir gaye istiyor. Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil, günahına tövbe et. Çocuğumu cehenneme düşmeyen çocuk olarak yetiştirmek istiyorum. Dilini koru, ev çocuğu olsun, günah işleyince tövbe edecek mantığı olsun. Bu şüphesiz namaz kılmasan da olur, zekat vermesen de olur, cihatla ilgilenmesen de olur demek değil herhalde. Ama bunları yapmadıktan sonra ne namazı hakkıyla kılabilirsin, ne gerçek cihadı yapabilirsin, ne de yapsan da elinde kalır onlar. Ağzına hakim olmazsan, dilini koruyamazsan bir kelimeyle cehennemlik olur gidersin. Evinin kıymetini bilmedikçe de kış günü sahrada soba kurmuş gibi bir türlü ısınamazsın sen. Günahlardan korunamazsın. Bu günahların bulunduğu ortamı düzeltin. Yeryüzünde kafir kalmasın, şirk kalmasın, zina kalmasın, alkol kalmasın, girin cennete, cehennemden kurtulun demiyor. Sen

diline hakim ol. Sen evine sahip çık, evinin kıymetini bil ve geçmiş günahlarından da tövbe et, Rabbine cennetlik olarak kavuş. Musa aleyhisselam ve onun yanındaki küçük iman eden grup, biz Firavun'la değil seninle beraber olmak istiyoruz ya Rabbi, kabul buyur bizi deyince, gidin camiye doluşun, hemen bir Tevrat medresesi kurun demedi Allah. Evlerinizi kıbleleştirin, evlerinizde göreyim sizi, evlerinizde, vakıftaki veya filan toplantıdaki, filan bilmem ne toplantısında, zikir meclisinde, ders meclisindeki gözyaşlarınla değil, seni evinde görmek istiyor Allah. Senin delikanlılığın, imanın, ehli zikir olduğun, takva olduğun evinde belli olsun. Evde bir göreyim. Fec'alû buyûtekum kıble. Evinizi bir göreyim Allah buyuruyor. Evinizi bir izleyeyim. Ev. Musa aleyhisselam ve yanındakiler çare istediler. Evinizde göreyim sizi Allah buyurdu. Ukbe bin Amir, bana cehennemden kurtuluşu göster ya Resulallah dedi. Evinde göreyim seni dedi. İmanını evinde görelim. Camide herkes ağlarken sen de ağlamış olabilirsin. 30-40 kişinin zikriyle beraber senin de dilin bülbüller gibi dönebilir. Evde görelim seni. Ev derken kapısını açıp içeri girip sonra içeriden kilitlediğin 4 duvar mı? Hayır efendim. Baba olarak bulunduğun yer ev demek. Anne olarak bulunduğun yer ev demek. Kız çocuğu, erkek çocuğu olarak bulunduğun o ortam ev demek. Yani senin burnun öttüğü yerde ne ses çıkarıyorsun onu görmek ister Allah. Yorganını rahatça başına çektiğin senin yatak odandaki halini görmek ister Allah. Kadın olarak, erkek olarak istediğini yapma halinde kimsenin sana bir şey demeyeceği yerde ne yapacağını görmek ister Allah. Yoksa Allah biliyor ki caminin içinde kimse sigara içmez zaten. Bir tarikat meclisinde, zikir meclisinde kimsenin kimseye sövmeyeceğini Allah biliyor zaten. Veya bir vakıf toplantısında kimse çocuğuna el kaldırıp dövmeyeceğini biliyor Allah zaten. Evde de sabredip etmeyeceğini görmek istiyor. Müslümanlar bir cami derneği kurmuşlar, sen de orada oturmuşsun. Veya Müslümanlar hanımlar için bir medrese açmışlar, sen de oraya gitmişsin. Herhalde kulağına müzik aletini takıp müzik dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten. Ama evde bulaşık yıkarken boş durmayayım diye müzik dinleyip dinlemeyeceğini görmek ister Allah. Banyoda çıplak vaziyette yıkanırken bile o gözleri görenin seni görüp görmediğinin şuurunda olup olmadığına bakacak Allah. Evlerimiz kadar izlendiğimiz cami değil Kabe bile yoktur. Çünkü işte Kur'an Musa aleyhisselama Allah'a gitmek isteyen, cennetlik adam olarak ölmek istiyoruz diyenlerin puanlamasının nerede yapılacağını gösterdi. Ukbe bin Amir, cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah. Ben kurtulan mümin olmak istiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kurtuluş yolunu gösterdi. 3 şeye dikkat ediyoruz. 3 şeyin 3'ü de camilerle ilgili değil. Özel kolejlerle ilgili değil. Kur'an kursları, imam hatiplerle ilgili değil. Vakıflarla, derneklerle ilgili değil. Zikir meclisleriyle, hatim törenleriyle, teravih namazlarıyla ilgili değil. Kurtuluş nerede ya Resulallah sorusuna ne cevap veriyor? Sık sık umreye git demiyor. Diline hakim ol. Dil en çok evde serbest. Evinin kıymetini bil. Allah'tan başka bir nimet isteme.

Senin hanımınla, kocanla, çocuklarınla, annenle, babanla huzur içerisinde oturduğun ve istediğin zaman açıp Kur'an, hadis okuyabileceğin, istediğin gibi fıkıh öğrenebileceğin, bir jandarmanın, bir işgal ordusunun dip

Bilirsin. Şeytan senin zikir meclisine katılmandan hiç rahatsız olmaz. Doldurup doldurup evin koridorunda nasıl olsa boşaltacaksın onları, ondan hiç rahatsız olmaz. Orada zikrediyorsun, burada film ediyorsun. Çünkü akşam dönüp kapısını kapattığın yerde kimsin, Allah seni orada görmek istiyor. Biz çocuklarımızın, hatta eşlerimizin iyi mümin olmaları için, Allah'ın rızasını kazanır halde olmaları için onlara takdir ettiğimiz şey, mesela vakıflar, özel okullar, işte yaz programları, eyvah halimize bizim. Halbuki yaz tatili olur olmaz, şerden uzak tutmak için çocuğunu al, en ucra insanların en az bulunduğu yayla evin mi var, köy mezere evin mi var, götür mezradaki evine, 2 ay çocuğunla baş başa kal, dedesiyle baş başa kalsın, hiçbir melanet, hiçbir rezalet görmeden 2 ay geçirmiş olsa o çocuk, belki yarım hafız olmasından daha çok şey kazanacak. Çünkü burada hafızlık yaptırdığın çocuk hocasından 10 dakika vakit bulunca elindeki cihazdan yeryüzünün en ucra ötesindeki Tayvan'daki bilmem neredeki fuhuşu izliyor. Hoca derse oturun deyince de kapatıp cihazını Kur'an okumaya başlıyor. Bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz, Firavun'un parayı, ticaret merkezlerini, alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik, bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz, penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer en mübarek yerdir. Camimiz, kıblemiz, namazımız, kurtuluşumuz orasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir. Neden biliyor musunuz? Çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin. Yavrum, Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin. Kravatlı, bıyıkları bile olmayan, bak sakalını, bıyıkları bile olmayan, senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer, Ömer'e mi benzer, bırak Resulullah'a benzesin. Ne diyeceksin? Garip olabilirsin. Götüreceğin cami bile bulamayabilirsin. Öyle midir, değil midir? Kendime sorun açmak istemiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Şu Riyazu Salihine benzeyen imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün. Cemaatten sonra camiden çıkıyor. Cemaatten önce mihrabında bekliyor. Böyle bir imam buldun. Sen bulmuşsun zaten. Yok, camin yok. Saati kolunda hocadan Kur'an öğreniyorsun sen. Saate bak. Mesaisi bitti mi? Ayet-el Kürsi'yi bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntın var. Lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle. Evimin Ömer'i olurum. Benim gözyaşı halimi gören, benim kıpırdanışlarımı gören, fokur fokur kaynayan beynimi gören, herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir. Anne olarak bana imrenir. Abla olarak beni örnek alır. Ben camide hükümran olamam. Camiye çocuklarını toplayıp götürsen, o mezhep miydi, bu mezhep miydi, şu fitne miydi, şu caiz miydi, bu haram mıydı, çocuğun kafası dinden soğur geri gelirsin. 3 vakitten fazla götürsen, bu hangi mezhepten, hangi kıyafetten, bunun şucu mu, bu tarikatçı mı, bu şucu mu derken bittin gittin. Din diye İhtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde. Alırsın çocuğu kendi kıblegahında, en güvenli yerde
Resulullah sallallahu

aleyhi ve sellemin sünnetinin hayranı olarak yetiştirirsin. Ona Riyaz-ı Salihini bizim temel yasamız yavrum diye gösterirsin. Kur'an'a tutarken sen titreyen ellerini onun görmesi yeterli. Ama Kabe'ye bile götürsen, döndüğünde çocuk diyecek amcaların biri Kur'an'ı yere koymuşlardı. Öbürü şuraya koymuştu. Amcanın biri onun ayağına bastı. Gösterecek iyi manzara Kabe'de bile bulamayabilirsin. Ama senin evin Kabe'leşince sen istediğin boyayı boyarsın orada. Kardeşler, bir hakikata geldik. Nedir bu hakikat? Demek ki Allah bizi Kur'an'ından ve peygamberinden öğrendik ki evlerimizde görmek istiyor. Vakıf adamlığını, mücahitliğini, abidliğini, zakirliğini, takvanı evinde göster. Evinde göster. En bereketli eğitimi evde yapacaksın demektir. Yazın camiye gönderdiğine güvenme. Evde o çocukla beraber okuduğunuz bir sayfa Kur'an'a, tefsirden okuduğunuz iki ayetin mealine ve tefsirine güven. Daha bereketli, daha sağlıklı, daha hijyeniktir, daha Allah'ın nazarına yakın yerlerdir. Sen bankadan artırdığı faizlerle, şüpheli paralarıyla cami yaptıranların camisinde ne bereket bulacaksın? Senin helal paranla, temiz bereketli paralarınla yaptırdığın gece kondun, minareleri arşa kadar yükseldiğini zannettiğin camiden daha müessir olabilir. Evet, ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Binlerce camiyi, o camilerdeki görevlileri karşıma aldığımı da biliyorum. Kur'an daha büyük bir şekilde karşımda duruyor çünkü. Hakikat bu. Kardeşler, bir, evler kiralık olsun veya bizim paramızla satın aldığımız mülkümüz olsun, emanettir. Kimsenin evi yoktur bu kainatta. Sen ortada yoksun da ev nasıl senin oluyor? Yarın seni oradan dört kişinin çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Bu akşam bile burada durmasın, belediyenin morguna gitsin diyecekleri bir şüphe üzerinde sen o evdesin. Çocuğun bile yarın o evde olmayabilir. Ev nasıl senin oluyor? Ne kiralığı ne satın alınmışı. Ev emanettir. Sahibi de Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ev biz satın aldık. Babam da yardım etti. Abim de alacağım vardı. Bizim. Nereden senin oluyor? Kimsenin bir şeysi yok bu dünyada. Dünya dönüp duruyor, bir gün bizi devirmek için dönüyor zaten. Emanetçiyiz. Bu evin sahibi değiliz biz. Emanetçiyiz. Emanetçilik şuurun varsa dikkatli yürü evde. Kiracısın. Her yerine matkapla delmeye kalkma. Hangi evden bahsediyorum? Duvarlardan değil. O Allah'ın bizi eşimizle, çocuklarımızla görmek istediği filmimizin çekildiği röntgen makinesine ev diyorum ben. Çocuğunun üstüne tutarken mezarda bana sevap gönderecek sevap aletim diye tutuyorsan o evden söz ediyorum. Evler emanetimizdir ve bizim imtihan yerimizdir kardeşler. Evlerde çarçur istediğimizi yapamayız. Senin olmayan bir yerde, misafir olarak bulunduğun bir yere telefon edip siz de buraya gelin diye misafirler çağırabiliyor musun? Hayır. Madem ki ev senin değil, Allah'ın seni makineye koyup filmini çekmek istediği bir yerdir, herkesi misafir etmeyeceksin o evde. Çocuğum kötü bir şey kapar, bunlar bize gelmesin diyeceksin. Kapılarını kapat. Eğer Firavun ve onun sistemi, elindeki parası, giydiği, kuşandığı, lüksü senin çocuğunu etkilemesin istiyorsan kapını arkadan kapatacaksın. Akraban bile olsalar girdi çıktıya dikkat edeceksin. Hastalıklı biri girer, neuzübillah çocuklarını hasta eder. Çünkü sen camide bile kimsenin mezhebini, fırkasını vesairesini önleyemezsin.
Kur'an kursuna gönderirsin. Çocuk orada başka bir hastalık kapıp geliyor olabilir. Bir kız kursuna gönder çocuğu. Bilmediği bütün taranma çeşitleriyle geri gelsin öbür gün. 3 tane kız bir araya gelir, 20 kız bir araya gelir de bunlar akşama kadar kitap okurlar mı? Saçını, başını, başörtüsünü gösterir. İyi bir kuaför çırağı olarak geri gelir bir sene sonra. Sen sadece evine hükümran olabilirsin. Evinin kıymetini bil. Evinin kıymetini bil. Diline hakim ol. Günahından tövbe et. Kurtuldun Allah'ın izniyle. Kurtuldun. Ve kardeşler, buradan büyük bir dağa çıkacağız şimdi. Deminden beri ne konuşuyoruz? Allah Musa Aleyhisselam'dan beri bize evlerimizi hedef gösteriyor. Nitekim Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Hatice gibi bir kadının evinde olduğu için 23 sene sonra insanlığa kurtuluş reçetesi sundu. Lut Aleyhisselam da Hatice gibi bir kadın, Hatice'nin evi gibi bir ev bulsaydı o da veda hutbesinde binlerce insana kurtuluş reçetesi sunacaktı. Hatice'si olan, evi Hatice'nin evi olan birisi ancak insanlığı kurtarabiliyor, kendisini kurtarabiliyor. Musa Aleyhisselam'dan beri, ashab-ı kiramdan beri, kıyamete kadar Allah bize kurtuluş olarak, iş alanı olarak, koruma merkezi olarak, hiç yenik tutmamızı istediği yer olarak evleri görüyoruz. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz kardeşler? Dünyanın en berbat filan rezil merkezinde bulunmayan şeytan senin evinde bulunacak demektir. Çünkü Allah'ın gözü Kabe'den çok senin evindeyse şeytanın da yatırımı Kabe'den çok senin evinde demektir. Akıl var, mantık var. Bunun için dünyanın bütün çocuklarının toplamından fazla senin çocuğunun yaramaz olduğunu zannedeceksin sen. Bunun için dünyanın en berbat bela kadınını Allah'ın sana nasip ettiğini zannedeceksin. Bunun için despot ama mümin kılıklı bir firavunun senin kocan olduğunu zannedeceksin. Allah bütün halini gözetiyor ya senin. Banyoda, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında özel istasyonları olacak şeytanın. Seni eğer oturma odasında, orada Kur'an okuduğun için, Bakara suresini mesela okuduğun için orada, seni eğer yeteri kadar kışkırtamadıysa banyoda gıcıklayacak. Orada olmadı, yatak odasında. Orada olmadı, mutfakta. Orada olmadı, koridorda. Bir yerde yakalayacak o. Her yerde kameraları var, izliyor. Nasıl Allah evinizi kıbleleştirin diye bütün okları, bütün hedefleri Müslümanın evine doğru yönlendirdi? Evinden mücahit çıkaracaksın. Hafız olacaksa önce hafızlığın ruhu ve enerjisini, canını sen evde vereceksin. Sonra bir hoca efendi onu Allah'ın izniyle birkaç ayda hafız yapacak. İmam Hatip Lisesi'nde değil, senin evinde müminlere imam yetişecek. Bizi müminlerin imamı yap ya Rabbi diye şuurlu bir nesil sen evinde önce doğurup büyüteceksin. Bütün bu Allah'ın evlere koyduğu umutlar, evlerden beklediği yatırım sonuçları, şeytanın da en büyük imtihanını evde ya da en büyük engelini evde karşımıza çıkaracağını gösteriyor. Bu ne demek kardeşler? Camide evliya, zikir meclisinde zakirlerin sultanı mübarek. Vakfa geldi mi bir Halid İbni Velid. Ah, Yahudilerin önüne bir çıksa şöyle Yahudi kalmayacak dünyada zannediyorsun. Evinde kimse tanımıyor adamı. Evinde herkes Allah'a sığınıyor ondan. Neden? Çünkü şeytan bizden önce de milyarlarca insanı bu tuzaktan geçirdi. Biliyor ki kazan kazanabildiğin kadar vakıfta sen. Sabaha kadar tesbih sesinden tekkeyi inlet. Camide imam okurken imamdan önce sen bayıl git Kur'an hasretinden. Nasıl olsa Allah puanı evde verecek. Onun yatırımı da evde. Ay sonu
Bütün maaşın hacize gittikten sonra istediğin kadar kazan sen.

akşam kapısını kapatıp yorganını üzerine çektiğin yerde kaç paralıksan, camide de o kadar paralıksın biz. Böyle düşünüyoruz. Evlerimiz bizim büyük imtihan yerlerimiz. Bunun için kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Çünkü camilerden önce, derneklerden, vakıflardan önce evlerimiz cennete en yakın adreslerdir. Eğer bizim camilerden kazandığımızdan daha fazlasını, medreselerden kazandığımızdan daha fazlasını evden kazanıyorsam, evim mukaddestir benim. Tuvaletine, banyosuna rağmen mukaddestir. Camilerde de tuvalet var. Engelliyor mu caminin mukaddes olmasını? Yatak odasında bir kadınla bir erkeğin helal olarak yapabilecekleri her şeyi milyon defa yapmama rağmen mukaddestir. Evler mukaddestir. Bunun için evlerimizi kem gözlerden, mobilyadan, boyadan, badanadan kurtarmak zorundayız. Şeytanın evlerdeki radar malzemelerini de zannetmeyelim cinler gelecek, şeytanlara bilgi sızdıracak. O parayla aldığın mobilyadır şeytanın radar aleti. Onunla izliyor seni o. Çünkü senin kalbinde suntalem mobilya bulunduğu sürece Allah o kalpte yer bulamıyor. Sen perdeleri gözüne kapattığın sürece, duvarı bile perdelediğin sürece, sen tabağı tabağa, onu da bir tabağa koyup masana koyduğun sürece, tapındığın mutfağın bulunduğu sürece, tapındığın perdelerin, tapındığın halıların, mobilyanın üstüne mobilya, onun üstüne mobilya, onun üstüne bir örtü koyduğun sürece, şeytanın sana Lat, Menat, Uzza diye bir putu getirip buna secde et demesi gerekmiyor. Sen hala Ebu Cehil'in Lat'ını, Menat'ını arıyorsun. Efendi, hanım abla, Lat, Menat'ı siliyordun biraz önce sen. Bunun modası geçti diye yeni Lat sipariş vermiştin, unuttun mu? Şeytan aptal değildir. Cennet görmüş. Allah ile konuşmuş birisidir şeytan. Kafa çalışıyor şeytan da. Daha henüz Adem Aleyhisselam nasıl tövbe edeceğini bile bilemezken babamız Adem Aleyhisselam, şeytan oturdu Allah'la pazarlık etti. Bunun yüzünden beni cennetten kovuyorsun. Bunun son çocuğu yaşayıncaya kadar bana ömür ver, bunlardan intikam alayım dedi. Değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Teala da ne buyurdu? Sana uyacak olanlar senin olsun dedi. Şeytan akıllı. Babamızın dili çözülmeden şeytan bülbül gibi ötüyordu. O Ebu Cehil'in önüne keserle yontulmuş bir put koydu. Ebu Cehil o kafada bir adamdı. Nihayetinde babası ölünce analıyla evlenen cahiliye kafalı bir adam. Ne olacak? Ondan o kadar olur. Lakin bu modern çağda şeytan aptal mı? Keserle yontulmuş put getirecek. Kresten çıkmışını getirir sana onun. Planyalısını getirir. Parlağını, platinini getirir. Çağa ayak uydurmakta oldukça mahirdir o. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attının dedi. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ateşe attının demedi? Kafası çalışıyor. Bir kere İbrahim ateşe atılınca daha yükseldi, onu anladı. 30 abi daha düşmedi. Ama biz mobilyaya her sene düşüyoruz. Çünkü babamızdan korunazdı o. Kardeşler, evlerimiz Rabbimizin nazargahıdır. Oradan bizi izliyor Allah. Mobilyamız bulunsun. İhtiyaç olan mobilyamız bulunsun. Tabağımız, çanağımız bulunsun. Elbette kazanla kafamıza çorba dikecek halimiz yok. Lakin 4 nüfuslu bir evde 32 tane kaşığı ne yapacaksın Allah için? Zaten ebedi misafir aldığın yok senin. Misafir alsan yemeği de dışarıdan sipariş veriyorsun. Plastik kaşık veriyor lokantalar zaten. Ama komşularda var 32'li bir kaşık takımı. Ha, ona bir şey demem tabii. Komşuda varsa. Biz kimse Kur'an kursuna güvenmesin diyoruz. İmam Hatip'e güvenmesin. Filan gelişmeye, filan şeye güvenme. Evine güven. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ Evinin kıymetini bil. Diyor Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem, evinin kıymetini bil. Peki evimde ben hoca değilim, alim aramıyoruz, kurtuluş, cehennemden kurtuluş arıyoruz. Sana mikrop kapmasın, tamam, hastalık bulaşmasın, ananın doğurduğu gibi sen taş gibi yaşarsın Allah'ın izniyle. Bu dışarıdan gelen mikroplar bizi harap ediyorlar. Kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Evlerimizde abdestsiz oturmamız caizdir. Buna rağmen mukaddestir. Bu nedenle biz evlerimizdeki gelişme kadar, evlerimizdeki takvamız kadar, evlerimizdeki aşk, cihat heyecanımız kadar Allah'a yakın olacağız. Daha gerisi ispatı zor edebiyatlar. Allah yardımcımız olsun. Elhamdülillah.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: kavram bizde, kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisine Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin insanlar olarak bizi imtihan için yarattığını, bir, iki, imtihan yerimiz olarak da dünyayı takdir buyurduğunu biliyoruz. Dünyada imtihan için varız. İnsan imtihan için yaratıldı. Bunu 10 yaşındaki bir çocuktan 100 yaşındaki bir insana kadar bütün Müslümanlar bilir ve inanırlar. Dünyaya bir tiyatroda rol almak için gelmediğimizi, hayvanlar gibi yiyip içmek için gelmediğimizi bilmeyen, itiraf etmeyen yoktur. Bu büyük bir cahillik olur. Bunu hiçbir Müslüman üstüne almaz. Ancak Müslümanların yer yer dünya hayatının imtihanının nerelerde olduğunu algılama hatası ortaya çıkar. Şimdi bir şey tespit edeyim. İnşallah ifrat veya tefrit noktasına düşmüş olmam. Bizim gençlik yıllarımızda Siret-i Nebi okumak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ve ashab-ı kiramın hayatını okumak adeta o zamanki ifadelerle İslamcı olmanın şartlarındandı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Kandehlevi'nin Hayatus Sahabesi ekmek peynir gibi satılıyordu. 4 büyük cilt kitap olduğu halde. Onu okuma dersleri yapılıyordu. O dönemde ashab-ı kiramı konu alan filmler piyasaya çıkmıştı. Meşhur Çağrı filmi de bizim genç olduğumuz yıllarda Müslümanların temel sinema malzemelerinden birisi olmuştu. Eğrilikleri, doğrulukları iyiydi, kötüydü açısından söylemiyorum. Benim şahsi kanaatime göre ashab-ı kiramın hayatı ve özellikle Bilal-i Habeşi ve Habbab bin Eret gibi İşkence üzerinden adı meşhur olmuş sahabilerin hayatı, bu Çağrı filmi gibi sadece 23 yıl süren Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait ve onun vefatıyla de anında kesilip biten Siret-i Nebi veya İslam tarihi şüphesiz çok müspet, bereketli işlere sebep olduğu gibi olumsuz diye bugün yorumlanabilecek bir şeye de sebep oldu. Ashab-ı kiram örnek nesildir. Bunda tereddüt yok. Müslümanlığın en iyileridirler. Bunda da tereddüt yok. Peygamber şehadetiyle aleyhissalatü vesselam öyle zaten. Ama zannedildi ki Allah imtihan ederse Bilal gibi kırbaçlanarak sabredeceğin imtihanı yapar zannedildi. Uhud gibi hep zannedildi imtihanlar. Halbuki aynı sahabilerin o kırbaçlanan, sürgün edilen, hicrete esir edilen sahabilerin daha sonra Pers İmparatorluğu'nun sarayından gelen
altınlar ve mücevherlerle o imtihandan daha hafif olmayan bir imtihana tabi tutulduklarını, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle, kocalarıyla, eşleriyle imtihana tabi tutulduklarını ne yazık ki Sîret-i Nebi'yi sadece Bilal'in Mekke'de kırbaçlanması, Übey ibn-i Halef mel'unun müminlere zulmetmesinden ibaret zanneden bir anlayışa etki etti. Şüphesiz ondan kaynaklandı demiyorum. Büyük bir iddia olur bu. Rabbimiz imtihan etmeyi murad ettiği için insanı yarattı. İmtihan yeri olarak da dünyayı seçti. Bunda tereddüt yok. Ama imtihan olarak sadece Bilal ve Habbab'ın yediği kırbaçları zannetmekte sıkıntı var. Bu nedenle Kudüs işgal altında olduğu halde, gençlerin iffet diye bir teminatları bulunmadığı halde, faiz ekmek peynir kadar mubah gibi hissedilmeye başlandığı bir zamanda, nasılsınız dendiğinde elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın diyen Müslümanlar, hep işkence altında, imtihan altında Bilal'i gördükleri için böyle diyorlar. Sabah namazına kalkmayan çocuğu bulunan bir Müslüman, elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın derken neyi kastediyor? Tuğla sökülür gibi aileler sökülüyor, yuvalar yıkılıyor, karı koca ayrılıyorlar. İffeti insanlığın tehlike altında. Aile diye bir müesseseden söz etmek neredeyse mümkün değil. Elhamdülillah huzurumuz var, her şey yerli yerinde diye teselli bulabiliyoruz. Bunun için bugün dünya hayatında

ashab-ı kiramın o kırbaçlı, işkenceli, açlık, hicretle özetlenen, savaşlarla özetlenen imtihanını, imtihanın bütünü zannetmek. Allah imtihan ederse böyle eder. Filistin'de de yapıyor zaten aynısını. Çok kötü Filistin'deki durum. Burada 3 tane 5 tane bali olmuş, namaz kılmayan çocuğun bulunduğu evde durum çok iyi elhamdülillah, şükürler olsun. Faiz normal maaşa dönmüş. Haram mı helal mi diye sormaya bile gerek kalmamış neredeyse. İşler çok iyi elhamdülillah. İyi iyi, işler iyi. Bu idrak olarak şu anda bulunduğumuz noktanın kör bir bakıştan veya ileriyi görmeyen bir bakıştan ortaya çıktığını göstermektedir. Burada biz düzeltmemiz gereken eğriyi şöyle özetleyebiliriz. Allah imtihan etmek için mi gönderdi? Evet. Niye göndersin ki başka? Ayetlerden biliyoruz, hadislerden biliyoruz. İki, imtihan için dünyayı mı seçti? Evet. Ben miyim imtihan muhatabı? Evet. Dünya mı imtihan olacağım yer? Evet. Ashab-ı kiram imtihan oldu da ben olmayacak mıyım? Olur mu öyle bir şey? Nasıl aynı cennete gireceğim ashab-ı kiramla aynı imtihana tabi olmazsam? Demek onlar oldu, ben de olacağım. Ben şu kadar yarım asırdır dünyadayım. Ne kırbaç yedim, ne doğru dürüst kurşun yedim. İmtihan dışı mı tutuldum acaba? Olur mu öyle bir şey? Hani benim imtihanım? Yanlışı düzeltiyoruz. İmtihan Mekke sokaklarında Übey ibn-i Halef'in kırbaçları altında Allah birdir, cayman bu sözden demekten ibaret değildir. İmtihan kırbaç değildir. İmtihan hicret değildir. İmtihan Uhud'da parçalanmış yürek sahibi Hamza olmak değildir. Onlar imtihanın örneklerindendir. İmtihan nedir? Hayatın kendisidir. Sen 50 sene nefes aldıysan bu dünyada, o nefesi nerede nasıl aldıysan imtihandı o zaten. Hayat imtihandı. O imtihanı kazanabilenler Bilal'le beraber inşallah cennette olacaklar. Bilal kırbaçlı bir imtihana tabi tutuldu. Mus'ab hicret imtihanına tabi tutuldu. Ebu Bekir iman etmeyen bir babayı, anneyi bırakıp Yesrib'e gitme imtihanına tutuldu. Biz ise camilerin köşesindeki bankalarla imtihan oluyoruz. Buluğ çağına gelmeden babasından önce konuşmaya başlayan ve babasına annesine söz bırakmayan çocuklarla imtihan oluyoruz biz. Biz malımızla, helal kazandığımız malımızla imtihan oluyoruz. Sahabe açlıkla imtihan olmuştu. Sahabenin aç kalması ne anlama geliyorsa benim tokluğum da o anlama geliyor. O beni Allah niye aç bıraktı diye asi olsaydı cehenneme girecekti. Ben doyuran Allah'a hamd etmeyi beceremezsem cehenneme girerim. Çünkü imtihan Mekke sokaklarında kırbaçlanmaktan ibaret değildir. Nefes almaya başladığından itibaren karşına ne çıkarsa onunla imtihan olmaktır imtihan. Bu sebepledir ki biraz sonra göreceğiz inşallah. Rabbimiz fitne diye bir kelime kullanıyor. Fitne. Evlatlar, evladımız, malımız sizin fitnenizdir. Dikkat edin diyor. Bilal'in

fitnesi de radıyallahu anh kırbaçtı. Mus'ab'ın fitnesi zengin anne ve babasıydı. Hamza'nın fitnesi mızraktı. Kulunu Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihan sadece kırbaç, mızrak, açlık, hicretse ben 50 senedir imtihana tabi tutulmadım. Acaba imtihana bile gerek yok, onun için mi salındım? Çünkü وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere, yani kafirlere bir sorgu yok, Allah buyuruyor. Sorgu yok. Serbest onlar. Niye serbest? Ne soracaksın ki? Niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek? Faiz yedin diye soru mu soracak Allah? Hayatı yok ki soru sorulsun. Mümin sorguya tabi tutulacak. Ben yarım asırdır kırbaç yemedim. Evet, onun yerine internet dalgaları yiyorum. Medya yiyorum onun yerine. Bilal'e Allah yoktur, Muhammed peygamber değildir de diye kırbaç vuruluyordu. Beni haber bültenleriyle yok etmeye çalışıyor şeytan. Eğer Müslüman olarak biz Übey ibn Halef, Bilal'i kırbaçlayan adam ve müminin akidesini sarsmaya çalışan spiker arasında bağlantı kuramıyorsak, şu formülü anlayamadık. Ben imtihan için yaratıldım. İmtihan yerim dünya. Sahabe imtihan olduysa ben de imtihan olacağım. Yarım asırdır niye imtihanım gelmedi? Dosyam mı kayboldu savcılıkta acaba? Bir şey anlamamışım demek ki. Hala ben ne zaman imtihan olacağımı merak ediyorum. Halbuki her gün haber bülteni izliyorsun. Film izliyorsun. Camiye giderken bile Allah'ın haram ettiği şeyleri görmek zorunda kalıyorsun. 50 senedir alkollü bir mahallede yaşadığın halde bir kere Allah bu alkolü haram etmiştir diyemedin, hala imtihan arıyorsun. Rakı şişesi kafana vurulmuş, sen hala Bilal kırbaç yedi biz rahatız, bugün Allah aratmasın diyorsun. Şişeyle vuruyorlar sana her gün. İmtihanı anlamak zorundayız. Onun için bu dünyada ne olup bittiğini sadece Bilal radıyallahu anh'ın kırbacıyla ölçmeye çalışan bir şey anlamıyor bu hayattan. Filistin'deki darbeleri, işkenceleri, filan yerde müminlerin kurşunlar altında, bomba parçaları altında ölüp gitmesini Allah'ın imtihanı zanneden, sadece imtihan odur zanneden anlamıyor. Evinin içinde dinamitlerle, el bombalarıyla beraber yaşıyor, fark edemiyor bunu. İmtihan anlaşılması lazım. Önce meselemiz bu. Ben imtihan için varım. Yerim de dünya ve ben dünyadayım. Ne zaman start verilecek? 15 yaşından gün aldığın dakikadan beri start verilmiş durumdadır. Sadece kafirlerin saldırılarını imtihan zanneden yanılıyor. Kafirlerin saldırısı A'dır. Fakirlik B'dir. Aile içi sorunlar C'dir. Evlat D'dir. E de var. Nedir E? Kendi dininden, beraber namaz kıldığın insanlardan imanının içinin oyulma gayretleri. İnanmayın Allah'a, inanmayın Muhammed'e sözlerinin işe yaramadığını iblis gördü. Veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurmuştu? Siz müşrik olursunuz diye bir korkum yok artık demişti. Ama diğer fitnelerden söz etmişti. Yer yer bir medreseden kaynamış bir fitne, belki de bir caminin kürsüsünden kaynamış bir fitne, belki de bir ilim meclisinden kaynamış bir fitne, Rabbimin huzuruna
çürümüş bir imanla gitme nedenim olacaksa, kırbacı yiyerek, işkence çekerek imanın zirvesine çıkan Bilal'le aynı cennete nasıl girerim ben? Hiç kimse herkes Yesrib'e çabuk diye bir mesaj beklemesin artık. Yesrib belki evimizdeki oturma odasından holün bir köşesine geçmek olacaktır. Kırbaç aramaya gerek yok. Ceplerimizdeki telefonlar, cihazlar ne kırbacı be, şimşek gibi patlıyor. Bu sebeple biz şu dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışan insanlarız, müminiz. Bu dünya imtihan için dönüyor. Bu imtihanı da Rabbim bana ve bütün insanlara yapacak. Yoksa dünyaya göndermesinin gereği yoktu. Üstelik ben kendi imtihanımı ve benim eksenimde başkalarının yaşayacağı imtihanı yaşıyorum. Yani ben hem kendi imtihanım için uğraşıyorum, hem çocuklarımın, eşimin, talebelerimin, arkadaşlarımın da imtihan nedeniyim. Onlar da benim, ben de onlar için. Bu bakış, Allah'tan korkan, takva ile yaşayan müminin bakışıdır. Aksi takdirde yaptığın ibadet bile fitne nedenin olur. İbadet bile kayma nedenin olabilir. Riyasından vesairesine kadar bir yön şüpheyle. Bu sebeple kardeşlerim, bu dünya imtihan yeri ise benim en yakın imtihanım, benim eksenime en yakın olan neyse odur. Ben en yoğun kimle uğraşıyorum? Parayla. Paradır benim imtihanım. Bilal en yoğun Ebu Cehil'e, Übey İbni Halef'e rakip olduğu için 100 yıllık, 500 yıllık şirklerine, putlarına imtihanı onlardı. Bizden bir önceki kuşaklar hilafeti kaldırıp onun yerine başka bir düzen kurmak isteyenlerin karşısına sarıklarıyla dikildiği için bir sarık uğruna ipe götürüldüler. Şehit iskilipli oldular rahmetullahi aleyh. Şimdi sarıkla İstanbul sokaklarında dolaşana bir şey denmediği gibi, dua eder misiniz hoca efendi diye kadınlar önünü bile kesiyordur onların. Bir cenazeden çıkmıştık Fatih'te. Takke ile duruyorduk orada. İki tane yarı açık yarı kapalı bayan önümüzü kestiler. Hatim bitirdiysen bana da dua etsene dedi. İyi dedik, gönderdik. Tipin sarıklıysa sakallıysa zaten herkes senden dua istiyor. Demek ki o dönemin imtihanı bugün imtihan değil demek ki. Bugün üstelik insanların duasını talep ettikleri biri de olabilirsin. Tekkelerin kapatıldığı ve şeyhlerin kurşunlandığı bir zamanda tekkende müritlerinle ibadet eden adam olmak başka, çünkü o anda imtihan noktasındasın. Siyasetçilerin, şeyh efendilerin elini öpmeye geldiği zamanda tekkede şeyh olmak başka bir şey. Etrafındakilerin oyu için en üstten en aşağıya kadar siyasetçilerin pervane gibi senin etrafında döndüğü bir zamanda, o zaman şeyh olmanın ne değeri var ki? Herkes şeyh o zaman zaten. İmtihanı kavramak gerekiyor. Aksi takdirde kendi kendimize puan biçen gülünç bir sahnenin oyuncusu oluruz. Ne dedik? Benim imtihanım benim eksenimdeki en değerli şeyler üzerindendir. Para kazanan birisiysem para üzerinden. Siyaset yapıyorsam siyaset üzerinden. Çocuklarım, canlarım, yavrularım diye evlatlarıma sarılıyorsam başka yerde düşman aramana gerek yok. İmtihanın senin çocukların üzerinde. Eşin üzerinde. Hayatı neyin üzerinde çeviriyorsan imtihan orada olacaktır. Hayattan ne anlıyorsan sen,

İmtihandan da onu anlaman lazım. Ashab-ı kiramda da bunu görebiliriz. Ashab-ı kiram hayattan Resulullah'ın yanında durmayı aleyhissalatü vesselam anladılar. Ebu Cehil'in asırlardır sürdürdüğü şirk geleneğinin karşısında durmayı anladılar. Karşılarında Ebu Cehil'i buldular. Ebu Cehil'ler gidince Pers İmparatorluğu'nun kasalarının sahibi oldular. İmtihan para üzerinden oldu. Onun için Osman o parayı sağa sola çarçur etmediği için şehit edildi. Ali onun için şehit edildi. Hala ümmet o para yüzünden kıvranıp duruyor. Önce imtihanı anlamamız lazım. Şimdi bu girişten sonra arkadaşlar, Enfal suresinin 28. ayetini beraber düşünelim. Enfal suresinin 28. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayete anlam olarak yaklaşmadan önce zihinlerimizde bir tasavvur yapalım arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Üç kız çocuğu büyüten anneye babaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat etmişti. Ölen insanın defterleri kapanıyor, salih bir çocuğu olanın ecri devam ediyor demişti. Biz bütün gelenekleri, taamülleri yok sayıp bir çocuk doğuran kadını mücahide kadın diye ilan ettik. Çocuk deyince her şey duruyor. Aman Allah'ım, bir çocuk büyütüyor diyoruz. Sanki Kudüs'ü fethetmiş kabul ediyoruz. Şimdi Enfal suresinin 28. ayetinde bu zihin çağrışmasından sonra ayeti deyin. Ve'lemû, biliniz. Bilin. İki nokta üst üste. Ennemâ emvâlukum, mallarınız. Ve evlâdukum, ve çocuklarınız. Fitnetun. Fitnedir. Fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Büyük ödül Allah'ın yanındadır. Bil diye Allah kime hitap ediyor? Ve'lemû. Bilin. Bilin. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse, Kur'an kitabımdır kim diyorsa, Enfal suresi karşısına çıktığında ve'lemû, biliniz diye Allah ona emretti. Ne bilelim ya Rabbi? Ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Büyük ecir, ödül Allah'ın yanında.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Fitne, Türkçe bir kelime de diyoruz ya, fitne çıkarma ya. Ne demek fitne? Karışıklık, karmaşıklık, kör düğüm, ucu başı birbirine karışmış şey. Ne diyoruz? Osman İbni Affan bir fitnenin içinde öldürüldü diyoruz. Münafıklar Medine'de fitne çıkardılar diyoruz. Fitne karışıklık, karmaşıklık, kör düğümlük demek. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız fitnedir, kötüdür demek değil. Fitnedir demektir sadece. Zira çocuğu olan cehenneme girer demiyor Allah. Üç tane kız

Çocuğu doğurup onları yetiştirene cennet vaat ediyor peygamberi. Öyle olduğuna göre çocuğun oldu diye cehenneme gireceksin diye bir şey yok. Ama çocuk fitnedir. Yani kör düğümdür. Çocuk kör düğümdür. Mal Ebu Bekir'i Ebu Bekir yaptı. Abdurrahman İbni Avf'ı cennette Allah'ın sevgili kullarından biri yaptı yaşarken henüz. Malını Allah'a verdiği için. Mal fitnedir diyor Allah-u Teala. Evet, fitnedir. Mala biz Osman'ı kurban ettik. Ali'yi, Allah'ın arslanı, mal sevdası uğruna öldürüldü. Esasen. Mal ve evlat fitnedir. Yani imtihan konusudur. Fitne ne demek? İmtihan konusu demek. Sisli hava demek. Fırtına demek. Bazı çatılar uçar, bir kısmına da bir şey olmaz demektir. Bu fitneyi becerebilenler için Allah'ın katında büyük bir ödül vardır. Evlat barajını geçebilenler, mal barajını geçebilenler, وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ, büyük ödül onlar için Allah katındadır. Burada kardeşlerim, dedik ki, bir, Allah bizi imtihan için yarattı. İki, Allah imtihan yeri olarak dünyayı seçti. Üç, ashab-ı kiram bir çeşit imtihan oldular. Zamanlarının gerektirdiği imtihandı o. Bütün insanlar, müminler kıyamete kadar zamanlarının gerektirdiği bir imtihana uğrayacaklardır. 4. 5. Benim onun, ashab-ı kiramın, kıyamete kadar gelecek herhangi bir müminin imtihanı, ekseninde ne döndürüyorsa onun üzerindendir. Çocuğuna tapınır gibi, çocuk gibi değil, tapınır gibi bağlanan fitne olarak içinden çıkamayacağı kaosa takılıyor demektir. Eşini ilahlaştıran, ondan bir dakika ayrılmaya tahammül edemeyen Filistin'e imtihan görmeye gitmesi gerekmez. İmtihanının içinde o zaten. İşin garibi de fark etmediği bir imtihanla iç içe yaşıyor. Her mümin imtihanını ekseninde durduğu veya onun ekseninde dolaşan şeylerde aramalıdır. En başta girişte dedim ki, ashab-ı kiramın kırbaçlanmasını imtihan çeşitlerinin teki zannedenler yanılıyorlar. Vay, ne çekti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, ne çekti be? Sen, yok canım biz rahatız elhamdülillah. Tabii gözünü kapattın mı henüz sabah olmamış oluyor. O zaman sadece Bilal'ler çekti radıyallahu anhum. Gerisi de imtihansız cennete gidecek, öyle mi diyeceğiz? Bu nedenle kardeşlerim, gözümüzün açılması lazım. Dünyanın nasıl döndüğünü anlamak için dünya neresidir bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Rabbimiz bizi nerelerde sınayacak bunu bilmemiz gerekiyor. Burada Tevbe suresinin 24. ayetinde hem ashab-ı kirama hem bize Allah-u Teala ipucu vermektedir. Tevbe suresinin 24. ayetinde. Fitne açısından, yani kulun imtihan olması, Rabbinin huzuruna imtihanı kaybetmiş biri olarak gitmesi veyahut da imtihan kazanan bir mümin olarak gitmesi açısından bakıldığında,
Tevbe suresinin 24. ayeti böyle bir sohbette dinlenip geçiştirilmek için değil. Her şeyden önce arkadaşlarıyla bir yurtta kalan öğrenci bir gün oturum yapıp şu ayeti bir bakalım arkadaşlar demeli. İki, evlenen birisi evlilikten önce hani görüşme yapılıyor ya, kaç çocuğumuz olacak, işte çalışacaksın mı çalışmayacaksın mı, böyle çok ciddi yatırım yapılıyor. Bir de bu ayeti eşler önüne koyup Tevbe'nin 24. ayetine göre nasıl bir düzen kuracağız? Şirket kuran arkadaşlar Hristiyanla ve Yahudi ile kuruyorsa bu ayete gerek yok. Üç Müslüman bir araya gelip şirket kuruyorlarsa şirket tüzüğünün kenarına Tevbe suresinin 24. ayetine göre diye de bir paragraf açmaları, bir bent koymaları gerekiyor. Bugün bu ayetli biz Tevbe suresinin 24. ayetini Bilal'in yüzünden anlayamıyoruz. Bunca bu lanet başımıza nereden yağıyor? Filanca şer güç niye hep başımıza bela oluyor diyoruz. 24. ayeti Tevbe suresinin "Feterabbasu hatta yetiyallah" diye başlıyor. Allah tehdit etmişti zaten. Siz oturun bekleyin azabımı demişti. Tevbe suresinin 24. ayeti bugün bizim dünya odakları ekseninde takılıp kalma yerine kendi ciğerlerimizdeki solunum sistemimizi test etmemiz gereken bir ayettir. Çok temiz bir ormanda bir bahar günü ciğerleri çürümüş birisi hangi havayı soluyabilir ki? Oksijen çadırına da girse onun soluyacak ciğeri yok. Ormanda da öyle, şehirde de öyle. Mümin, Rabbinin kitabını hayat rehberi, çalışma kılavuzu olarak gördüğü zaman başka bir Müslümanlık yaşar, müminlik yaşar. Bilal-i Habeşi kırbaçlandı. Ah ne çektiler, vah ne çektiler. Elhamdülillah Allah bugünümüzü aratmasın diyen de başka bir hayat yaşar. Şimdi kardeşlerim bu ayeti celileyi kendi kendimize taahhüt edelim. Bu ayeti evimizde, medresemizde hafızlar, hafız olmayanlar, bayanlar, erkekler hepimiz bu ayeti celileyi Allahu Teala'nın özel emri, çalışma kılavuzumuz gibi birkaç kere inceleyelim. Bunun için Arapça bilmek, hafız olmak, müfessir olmak gerekmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum ve abna'ukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve amvalun iktaraftumuha ve ticaretun takşavne kesâdeha ve mesâkinu tardavneha ehabbe ileykum minallahi ve rasûlihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. De ki, de ki sözü Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söyleniyor şüphesiz. De ki ey peygamber demek bu. Eğer babalarınız âbâukum ve ebnâukum çocuklarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum kabileniz akrabalarınız yani kabileniz ve emvâlun iktaraftumûhâ kazandığınız paralarınız ve ticâretun tahşevne kesâdehâ kıt gitmesinden bozulmasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu tardavna evleriniz beğendiğiniz evleriniz 8 şey sayalım. Babalar, çocuklar, kardeşler, eşler, kabile yani akrabalar, kazanılan mallar, ticaret,

Ev, konut. Konut. Bu 8 şey test edildiğinde ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebili, sizin için Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sempatikse eğer feterabbesu, siz oturun bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri, ta ki Allah'ın sizin hakkınızdaki kararı gelsin. Vallahu la yehtil kavmel fasikin, Allah fasıklara yol göstermez. Herhangi bir mantık zorlamasına gerek yok. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerindendir. Mekke'nin fethinden sonra gelmiş. Dolayısıyla sanki bugün taze gibi, taptaze duruyor. Ve neshedildi, anlamı şudur diye söylenecek hiçbir şey de yok. Çok net. Dün Mekke fethedildikten sonra Müslüman olanlar, bugün mümin olarak yaşayanlar, yarın iman davasına sahip olduğunu söyleyenler, elbette sabah namazında mesuller, zekattan mesuller, setre avretten mesuller, elbette hacca gidecekler, elbette Kur'an kitabımız diyecekler. Ama bu ayet namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, iman etmezseniz demiyor. Babalarınız ve analarınız diye sayıyor 8 madde. Bunlarla Allah, peygamber ve cihat, 3 kavram. Allah, peygamber ve cihat. Bu 3 kavramla bu 8 kavram karşılaştığında sizin tercihiniz nereden yana oluyor? Eğer Allah, peygamber ve cihat kelimeleri birinci tercih nedeni olmuyor da, diğer 8 kavram veya onlardan biri tercih nedeni oluyorsa feterabbesu, siz oturup bekleyeceksiniz. Neyi? Sizin hakkınızda Allah'ın vereceği kararı. Çünkü fasıklarsınız. Namaz, oruç, zekat, hac, tesbih, Kur'an, kurban kesmek, zaten bunlar konuşmaya gerek olmuyor. Herkesin gördüğü şeyler. Ama Allah namaz kılıp kılmamakla, cumaya gidip gitmemekle, Ramazan'da oruç tutup tutmamakla değil, imanın hücrelerinin test edilmesiyle imtihan ediyormuş kullarını. Demek ki bu 8 madde bütün müminlerin kıyamete kadar fitnesidir. Baba, evlat, babayı anne de dahil tabii, evlat, kardeşler, eşler, ticaret ve konut. Konut, konut sorunu. Bunlar Rabbimizin imanımızı test ettiği fasıklık çizgisi üzerinden gidilip gidilmediğini imtihan ettiği test konuları. Bu nedenle kardeşlerim, eğer bu Tevbe suresinin 24. ayetini bu mantıkla müminler kürsülerden dinlemiyorsa, bundan 50 sene sonra bile adam hem hacca gitti hem de hala banka kartını atmıyor ya. Bu hacı adama bak yalan söylüyor sözünü duyacaklardır. Niye? Hacca gidip gitmemeyi zaten Allah test etmiyordu ki. وَاَمْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمُوهَا, kazandığınız paralar diye bir test maddesi vardı. Bu 8 madde kim olduğumuzu gösteriyor. Bunun için camide beraber namaz kıldığımız halde yer yer öbür müminin kuyusunu kazacak iş yapanlar, ya ne oluyor diye koğuşturulduklarında,
bu

ayetteki aşiret kelimesine takılıp kalıyorlar. Namaz kılıyor ama kabilesinden fedakarlık yapamıyor. Irkını çiğneyemiyor. Yöresel menfaatlere takılıp kalıyor. Sadece onun vilayetinin futbol takımından değil diye mümin kardeşiyle ticaret yapmıyor. Renk sevgisini bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan rengi severdi diyecek yerde bizim yörenin takımının rengidir bunlar diyebiliyor. Bu gavurluk değil şüphesiz. Ama ince ayar üzerinden bir test bu. Mümin kalitesine, müminin heyecanına ters şeyler bunlar. Tekrar toparlamam gerekiyor. İmtihan dünyasındayız ve imtihan biz olacağız. Herkes imtihan olacak. Bilal'in kırbaçlandığına takılıp kalma. Şiba Vadisi'nde 3 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram aç kaldılar, takılıp kalma. Takılıp kalman gereken bu 8 maddedir. Eşin yüzünden cehennemlik olur musun? Maazallah. Olabilir. Malın, çocukların, ana baban, ev, konut sorunu, faizi neredeyse baldan tatlı hale getirmek için kullandığı tuzak şeytanın, konut. İşte Tevbe suresinin 24. ayetinde Filistin'deki Müslümanın işkencesini küfrün tek işkencesi zannedip kalmanın ne kadar yanlış olduğunu gösteren incelik. Kaldı ki Filistin'deki müminin de konut sorunu var. O da kabilesini aşıp öbür Filistinli ile anlaşamıyor. Herkes için çünkü imtihan var. Ama herkes cihat deyince Bilal'in işkencesini, Mus'ab'ın şehadetini, Hamza'nın şehadetini görüyor radıyallahu anhum. Halbuki ayet analar, babalar, çocuklar, eşler, aşiret, mal, ticaret, konut, bunların hepsini Allah, peygamber ve cihat kelimesinin karşı tarafına oturtmuştu. Bunlar suç değil. Bir insanın annesinin babasının olması haram değil herhalde. Nasıl olacak zaten? Bir insanın malının olması haram değil, günah değil, cehennemlik olmak nedeni değil. Ama fitne. Fitne bunlar. Yani bunlar üzerinden Allah seni görmek isteyecek. Bunun için alim bir adam ama filan günahı işliyor olabilir mi? Olur tabii, niye olmasın? Neden? Çünkü ilim kurtuluşun simgesi değil ki. Onun da çocukları var. Daha emekli olmadan tayini çıkar diye risk alıp çocuklarının filan şekilde olmasında itirazı olmayan bir baba olarak yaşıyor. Çocuk geleceği korkusu. 8 maddeden birisi. Çocuk fitne oldu işte. Yüzlerce, binlerce alternatif örnek çıkarabiliriz bundan ama bizim gayemiz dertlerin tadadı değildir. Gayemiz ders çıkarmaktır. Şu dünyanın dönüşünün üzerinde döndüğü yörüngenin bize nasıl yansıdığını, bizim için ne anlama geldiğini tespit etmektir. Fatır suresinin 5. ayeti var. Bu Enfal suresinin 28. ayetinde en can alıcı noktadan, evlattan ve maldan Allah bir fitne riski taşıdığımızı, buna dikkat etmemiz gerektiğini tembih buyurmuştu.
Tevbe suresinin 24. ayetinde bu kalem açıldı biraz daha. 8 maddeye çıktı. O 8 maddeden de belki 800 tane daha ayrıntı çıkabilir. Fatır suresi 5. ayetinde Rabbimiz bu anne baba aşiret diye saydığımız şeylerin hepsini bir kavram içinde topluyor. Dünya hayatı diyor. Dünya hayatı. Ya eyyuhannas, ey insanlar, inne va'dallahi hakkun, Allah'ın sözü gerçektir. Fela teğurrannekumul hayatid dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la yagurrannekum billahil garur, Allah'a karşı hiçbir tuzağa sakın düşmeyin. Önce madde madde saydığı şeyleri, evlat, çocuk, eş, aşiret, burada hepsini bir paketin içine koydu Allah, dünya hayatı dedi. Sakın dünya hayatına aldanmayın. Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın. Çünkü Allah'ın sözü haktır. Buradan ne sonuca geldik? Fatır suresinin 5. ayetinden hangi sonuca geldik? Dünyanın kendisi zaten bir tuzaktır. Çünkü Allah-u Teala فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا buyuruyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyanın kendisi bir tuzaktır, hiledir. Burada çok açık bir şekilde, her zaman tekit ettiğim gibi, Arapça bilmeye gerek yok. Bu ifadeden, dünya sizi aldatmasın sözünden, dünyanın aldatma imkanı olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki Rabbimiz dünyayı aldatacak bir şekilde yaratmış. Niye peki aldatacak bir şekilde yaratmıyor? İmtihan edecek. Kim aldanarak geldi, kim aldanmadan geldi, onu görecek Allah. Bu yüzden de hem dünyayı böyle yarattı, hem de aldanmadan yaşayacak kabiliyet de verdi Allah. İdrak verdi. Dünyaya tenezzül etmeyen dostlarının örneğini gösterdi bize Allah. Sağ ayaklarıyla değil, sol ayaklarıyla adeta dünyayı tekmeleyen insanlar oldu. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın sözünü sık sık tekrar ediyoruz. Ne diyor dünyaya hitap edip? Ey dünya, seni 3 talakla boşadım, uzak dur benden diyor. Ya hiç boşuna etrafımda dönme. Ali'yi görmüyor musun sen? Onun da önünde dünya cazibeleriyle durdu. Müslim'in, İmam Müslim'in 2742. hadisi şerifi arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün ümmetine hiçbir zaman unutmayacakları çok önemli bir nasihatini ihtiva ediyor. Mümin insan namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi dünyanın ne olduğunu ve dünya tuzağına takılmamanın nasıl mümkün olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenecek. Bu hadisi şerifi bugün burada dinleyeceğiz. Korkarım kıyamet günü pek çok Müslüman bu hadisi şurada burada Peygamber aleyhisselam'dan duyduğu halde içeriğini hayat sistemi gibi göremediği için perişan bir vaziyette Rabbin huzuruna çıkacak. Ama bu hadis de belge olarak onun karşısına konacak. Müslim'in 2742. hadisi şerifi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya
tatlıdır

yeşildir. Dünya tatlıdır, yeşildir. Allah dünyayı sizin önünüze koyacak ve ne yaptığınıza bakacak.

sen hem kendin için hem senin himayende helak olan bir kadın için hesap vereceksin. Erkeksen çift sorumlusun. Kadınsan kendinden sorumlusun. Bu hadis-i şerif çok net bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşımıza çıkarıyor. Ne buyuruyor? Dünya tatlıdır, yeşildir. İnsan için caziptir dünya. Cazip olan dünya, kafirlerin hakkı olduğundan, zaten Müslümandan uzak diye, bizden ayrı olmayacak ki, bunu Allah sizin önünüze koyacak buyuruyor. Size emanet edecek dünyayı. Sonra da bakacak, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Dünya varken elinizde ne yaptığınıza bakacak Allah. Yokken cihat, zühd, edebiyatı yapmak kolay. Okulda talebeyken, medresede okurken cihattan, edebiyattan, infaktan kolay konuşulur. Dünya bir koltukla senin olduğu zaman, cebindeki parayla senin olduğu zaman, İmzan çuvalla para yaptığı zaman seni görecek Allah asas. Şimdi konuş bakalım. Bunun için mümin insan dünyayı her an karşısına gelecek bir fitne olarak görür. Avucunun içine alacak ama secde etmeyecek ona. Dünyayı dizinin dibine, ayaklarının altına kapandıracak. Malı ise mal. Siyasi güçse siyasi güç. Şöhretse şöhret. Bilinmez bir adamken ki tavrın, şöhret olduğun zamanki tavrına göre neden farklı? Soracak Allah. Burada kardeşlerim, geldiğimiz nokta nedir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. İmtihan için burada varız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashabı imtihan oldular. Ashabı bir çeşit kazandı veya Rablerinin huzurunda hesabını verecekleri yanlışlar yaptı. Biz, bizim zamanımızın imtihanları, bizim zamanımızın sorularıyla karşı karşıyayız. Biz bizim fitnemizle karşı karşıyayız. Bizim fitnemiz bugün belki internettir, medyadır, şöhrettir, paradır, forstur. Adını bilemiyorum. Herkes için değişik. Ama bunları Allah Azze ve Celle farklı farklı veya renkli renkli üsluplarla anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayet yaklaşık olarak böyle seri bir şekilde sayayım dedim. 25 ayette Allah-u Teala dikkat edin, dünyaya dikkat edin diye ikaz ediyor. El malu vel benune zinetul hayati dünya. Dünya hayatının dekorlarıdır bunlar, mal ve çocuklar buyuruyor. Eşler birbirlerinin fitnesidirler buyuruyor. Yani mesele şu kardeşler, Allah-u Teala gidin ya Kabe'min dibinde tavaf edip gelirsiniz diye göndermedi bizi. Allah-u Teala'nın kaç, yüzde kaç kulu Kabe'yi görüp gidecek ki ahirete? Yakın yıllara kadar İslam nüfusunun binde biri bile Kabe'yi görmeden gidiyordu ahirete. Binde bir bile hac ve umre yapan insan yoktu neredeyse. Mesele Kabe'yi görüp orada Allah-u Teala'nın beytinin etrafında tavaf etmek meselesi değil ki. Mesele kul olup Rabbine gitmek meselesidir. Bu kulluk herkes için farklıdır. Bu nedir? Sen bu dünyada hangi eksende bulunuyorsun, hangi nimetlerle berabersin, seni Allah öyle imtihan edecek demektir. Bu imtihana hepimiz hazır olmak zorundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki, çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tövbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecek. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.